getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile.

Ben küçükken düşmüşüz gurbetin yollarına. Sene 1973. Hayal meyal aklımda. Kardeşim Ali yeni doğmuştu. Minicik bir bebekti kundakta. Ve ağlayışları, ağlayışları sanki isyandı zalim gurbet ocağına. Babam bizden önce gitmiş Almanya'ya. 2 sene sonra bizi de aldırdı yanına. Gözüm arkada kalmasın, etrafımda olsun çocuklarım dermiş anama. Mercedes'te işçiydi babam. Yüreği, bileği kuvvetli, delikanlı bir adam. Benim gibi o da severdi hayal kurmayı. Kendinden büyüktü belki de umutları. Söz vermişti hepimize. Kitabın üzerine yemin etmişti. Alacaktı kırmızı Mercedes'i. Kız gibi araba derdi babam. Önce gıcır gıcır yıkayacaksın. Sonra bir de pasta cila çekeceksin. Atacaksın çocukları arkaya. Koyacaksın Ferdi'nin son kasetini. E tabi biraz da açacaksın teybin sesini. Sonra, sonra ver elini Türkiye. Zavallı annem. Annem hep evdeydi. Korkardı sokağa çıkmaya. Dil bilmem, yol bilmem der. Gece gündüz ağlardı. Babamın iş dönüşleri bayramımız olurdu. Daha o gelmeden soframız kurulurdu. Kokusu hala burnumda. Buğusu gözümde kaynayan çorbamızın. Ah derdi anam, yetmezdi. Sonra durur derin bir de of çekerdi. Köyün tarhanası olacaktı ki bey, köyün ekmeği. Her sofrada gözleri dolardı ve hasretle kabaran yüreği. Bir gün hepimize müjde verdi babam. Bu bayram Türkiye'deyiz dedi. İçim içime sığmadı, sabaha kadar uyumadım. Peki ya Mercedes? Hani kırmızı arabayla gidecektik köye. Şaşıracaktı herkes. Katırcıların Yusuf küçük dilini yutacaktı. Şapkası uçacaktı muhtar emminin. Bizim Kamil bir zenginlemiş ki görme diyecekti Salim Ağa'ya. Ağa yutkunacak, başını öne eğecekti. Meraklı Hüsniye'nin ağzı bir karış açık kalacak, çatlayacak da hasedinden. Nazlı bir gelin gibi köyün yollarında gezerken bizim araba. Çocuklar çığlık çığlığa koşacaktı peşimizden. Vay be, arabaya bak diyecekti bir tanesi. Bütün köy, bütün köy bizi konuşacaktı. Nazara geliriz vallahi demişti anam. Kurşun döktürmeli. Arabasız nasıl gideriz köye? Annem önce ev istemiş. Araba her zaman alınır da ev alınmazmış. Ahirette iman, dünyada mekan derlermiş Türkiye'de. Zavallı babam her zamanki gibi fedakardı. Umutlarını ertelemiş, en büyük düşünü bırakmıştı zamana. Annem ilk defa bir şey istemişti ondan. Geri çevirmedi, yere düşürmedi sözünü. Annem mutlu, babam umutluydu. Alacaktı Mercedes'i, alacaktı. Amcamın çocuklarına çikolatalar aldı babam. Dedeme gözlük, nineme çiçekli bazen. Muhtar Marlboro ısmarlamış. Kahvede kağıt oynarken tüttürürmüş bazen. Ne çok istiyorum köyüme kavuşmayı. Bu kavuşma bitimi olacak acılarımın. Yıllarca çektiğim sancılarımın keyifli intiharı. Kimse Ausländer demeyecekti bana. Kimse yabancı. Ve Beethoven'ın 9

Önce senfonisini çalmayacaktı sokaktaki kemancı. Frau Becker'e ve Herr Müller'e inat. Türküler dinleyecektik doyasıya. Türküler dinleyecektik. Türküler. Arife günü yollara düştük. Trendeki herkeste tarihsiz bir heyecan var. Bense giderek daha da sabırsızlanıyorum. Geçmiyor dakikalar. Kim bilir kaçıncı kez saati soruyordum ki anneme. Öfkeli bir ses böldü heyecanımı. Homurdanarak elindeki gazeteyi uzattı yaşlı bir amca. Bu kadar da olmaz. Yazıktır, ayıptır, günahtır dedi. Neye kızmıştı acaba? Gözüm büyük puntolarla yazılmış habere takıldı. Ev fiyatları artacak. Almancılar yollarda. Bir anda gözleri doldu.

Ve bir anda, bir anda ateşe vermek istedi tüm geçmişi. Almanya'da yabancı, Türkiye'de Almancı. Bir anda yaşlar boşaldı gözümden. Biz kimdik? Kendi vatanımızda bile yabancı mıydık yani? Ben Almancı değilim amca. Ben yabancı değilim. Benim de ciğerim yanık. Ezan sesine hasret yüreğim. Benim hücrelerim türkü söyler. Ağıt yakar gözlerim. Sen görmesen de kınalıdır ellerim.

Ve bu dert, bu dert beni iflah etmez, öldürür. Ben Almancı değilim, ben Almancı değilim amca. Ben yabancın değilim, vatanıma varır varmaz önce toprağı öpeceğim. Ve yemin olsun ki doğduğum topraklarda öleceğim. Doğduğum toprak.

sen acı bana. Bu kara sevdayı unuttur bana. Bir şans ver, bir şans daha ver kaderim dost olsun bana.

şimdi kara gözlerine hasret. Dünüm, yarınım yok, bilinmez bir yerdeyim. Anlatılmaz, söylenilmez, berbat bir haldeyim. Aşkınla yanar bu gönlüm, söyle ne deyim, söyle ne deyim.

neredesin sen?

sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen,

0: hiçbir tabip şu yarama melhem olmuyor. Boynu bükük bir garibime yüzüm gülmüyor. Canım hep seni arıyor. Neredesin sen?
1: Forte.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efes.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin. Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 7790.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin liradan, köşe koltuklar 28 bin liradan, genç odaları 32 bin liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Bahçe, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çine.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:
4: IFM Reklam.

0: böyleyim. IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe.

0: olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin. Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C, Efeler, Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
1: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler

0: coşkuyla şöyle söylediler.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: sonsuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Komonroil enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
8: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

Kral FM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası. Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
6: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Kahvesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar içi Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan.

0: Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi, Ender Ağanı.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi, 1951. Sokak, numara 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
4: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
8: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
9: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ile...

0: Çınar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.
5: Hey yo, Nicky Jam, Ozuna, Post Malone, Spanish Remix, Trap Style.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanıyor.

0: Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Ay FM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436. Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 7790.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers, Rezi.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim: 0544 367 8436. Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 1955 Sokak, No 28, Taksim C, Efeler, Aydın. Telefon: 0535 427 7790.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

0: Markası. Yolun sesi, rüzgarın dokunuşu ve o bitmeyen keşif arzusu. Motosiklet tutkusunu güvenle yaşamanız için yanınızdayız. Çünkü motosikletinizin düzenli muayenesi de bu yolculuğun önemli bir parçası. Keyifli sürüşlerin güvenle devam etmesi için TÜVTÜRK, sabit ve gezici istasyonlarıyla her zaman yanınızda. Yolunuz açık, yolculuğunuz güvenli olsun. TÜVTÜRK.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Aydın'ın Efener ilçesi Fatih Mahallesi Batı Aydın Bulvarı'nda iki lisenin bulunduğu bölgede silahlı iki çocuğun dolaştığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık 15 yaşlarındaki iki çocuğu belirleyerek inceleme başlattı. Yapılan araştırmada söz konusu tabancanın çöp kovasından çıktığı belirlendi. İnceleme sonucunda silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı. Çocukların oyuncak silahı yerde bulduklarını söyledikleri öğrenildi. Çevrede çok sayıda polisi gören çocukların korku yaşadığı, silahın oyuncak olduğunun anlaşılmasıyla birlikte bölgedeki paniğin sona erdiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede yer alan Fatih Kapalı Pazar yerinde minibüs altına saklanan pompalı bir silah bulunmuş, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli cezaevine gönderilmişti. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Aydın merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken şüphelilerin ve bağlantılı hesaplarında toplam 1 milyar 234 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 15 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar, 2 hard disk ve 3 USB bellek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydın'ın da aralarında bulunduğu 35 ilde uyuşturucu ticareti ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlara 11.025 personel katıldı. Çalışmalarda 653 kilogram uyuşturucu madde ve 410.412 uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 milyon 229 bin kök kenevir ve sukunk bitkisi de imha edildi. Operasyonlarda 264 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 172'si tutuklanırken 92 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza Söke ilçesi Akeller Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 48 AUF 064 plakalı otomobille motosiklet yolda çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil aydınlatma direğine çarptı. Motosiklet ise sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak devrildi. Kaza Kuyucak Devlet Karayolu üzeri Karacasu yol ayrımında meydana geldi. 09 AFR 098 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki ticari araç yola aniden çıkan domuza çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak takla attı. Kaza Denizli Karayolu üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. 09U0606 plakalı ticari aracın sürücüsü BO, seyir halindeyken bir anda önüne çıkan domuza çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç takla atarken sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün ardından çekiciyle kaldırılan araç nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Berin Menderes Kız Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesinde kedilerin öğrencilerin yemek yediği masalarda dolaştığı görüldü. Kedilerin öğrencilerin kullandığı tabaklardan yemek yediği, masaların ve yemeklerin bulunduğu tezgahların üzerinde dolaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yemekhanenin kediler nedeniyle hijyen açısından sorunlu hale geldiğini belirten öğrenciler, zaman zaman yemek yemekte zorlandıklarını ve aç kaldıklarını söyledi. Öğrenciler durumu daha önce yurt yönetimine bildirdiklerini ancak çözüm bulunamadığını iddia ederken yemekhanede gerekli hijyen şartlarının sağlanmasını istedi. Aydın'ın deprem riski taşıyan bir bölgede yer alması eski yapı stokunu bir kez daha gündeme getirdi.
1: Kentsel dönüşüm Aydın'ımızın önemli ihtiyaçlarından birisi.
0: Kentsel dönüşümün hızlandırılması, eski ve dayanıksız binaların yenilenerek vatandaşların daha güvenli konutlarda yaşaması gerektiği belirtiliyor.
1: Bu konuyla alakalı yerel yönetimler, hatta ulusal yönetim, yani merkezi yönetimin de bu konuya el atması ve derhal bu konuya bir çözüm bulunması gerekiyor. Malum birinci derecede deprem bölgesindeyiz. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız lazım.
0: Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşların mevcut evlerinden daha küçük bir konuta geçmek istememesi ve ek maliyetler sürecin önündeki engeller arasında gösteriliyor.
1: Deprem aslında can kaybını yol açmaz. Can kaybını yol açan çürük, dayanıksız, düzgün inşa edilmemiş yapılardır. Ve bunun yanında tabii ki eski yapılardır. Bir an evvel yenilenmesi, eski yapı stoğumuzun yenilenmesi ve halkımızın güvenli konutlarda yaşaması gerekiyor. Vatandaşımız şimdi mevcut diyelim ki 30-40 senelik 50 yıllık bir binada oturuyor. Şimdi buraya verdiğinde kentsel dönüşüme daha küçük bina dairede oturacak veya biraz cebinden para vermek zorunda kalacak. Bundan dolayı da bunu yanaşmakta güçlük çekiyorlar. Yanaşmak istemiyorlar. Ama işi aslına bakarsanız 150 metrekare çürük binada oturacağına 70 metrekare güvenli binada otur, hiç olmazsa malını, canını korumuş olursun.
0: Dönüşüm için tek bir mahalle ya da bölgeye işaret edilmiyor. Eski yapı stokunun bulunduğu tüm Aydın'da binaların durumunun ele alınması ve dayanıksız yapıların yenilenmesi gerektiği ifade ediliyor.
1: Tüm Aydın. Yani şehrimiz birinci derece deprem kuşağında. Yani buradan fay hattı geçiyormuş da üç sokak öteden geçmiyormuş. Böyle bir yaklaşım yok. Binanızın dayanıklılığı önemli. Bununla ilgili jeofizik mühendisleri, inşaat mühendisleri bununla ilgili daha iyi bilgiler verecektir muhakkak. Ama görünen köyde kılavuz istemez. Biliyoruz ki bu şehrimiz deprem bölgesinde. Binanda eski ise risktesin arkadaş. Bir bölge bölge, mahalle mahalle ayırmayı da doğru bulmuyoruz biz. Eskinin yenilenmesi gerektiğine inanıyoruz.
0: Kentsel dönüşümü hızlandırmak için hazine ve milli emlak arazilerinin değerlendirilmesi de öneriler arasında. Bu araziler üzerinden yerel müteahhitlerle yeni konutlar üretilmesi ve elde edilecek konutların dönüşüm sürecinde kullanılması gündeme getiriliyor.
1: Evet, TOKİ bildiğiniz gibi özellikle Savran Deresi'nde, Savran Dere dediğimiz mahallemizde bir çalışma yaptı. Tabii fiyatları yüksek olduğu için şu an satılamadı. Edindiğimiz bilgiye göre 7-8 tane herhalde konut satılmış, diğerleri hala satışta. Şimdi bunun bir kere rakamının makul olması gerekiyor. TOKİ yaptıysa insanlarda da şu zihniyet oluşuyor. TOKİ yaptıysa fiyatı uygundur. Ama baktığımızda günümüz fiyatlarını biz inceledik, fiyatlar uygun değil.
0: Konut fiyatlarının yanı sıra ulaşım ve aidat giderlerinin de vatandaşın tercihinde etkili olduğu belirtilirken, satılamayan konutların uygun fiyatlarla kiraya verilmesi öneriliyor.
1: O fiyatları insanlar o evi alacaklar. Oradan buraya ulaşım maliyetlerini üstüne koyacaklar. Daha aidatları vesaireleri de hesap edersek şehirde kirada oturmak daha ucuz hale olacak. Aynı oradaki satış fiyatlarına şehirde de bulunabiliyor. Bu nedenle dolayı çok makul ve cazip gelmediği için insanlarımıza şu an hala satışta ve satılamadı. Biz hatta geçen onu söyledik. Madem satılamıyor, çok uygun fiyata kiraya versinler. Kiralar dengelenmiş olsun.
2: Ne ihtiyaç var mı?
1: Bunu biz yıllardır söylüyoruz. Bakın, bu bir tek yeni icat edilmiş bir sistem değil. Bu dünyanın her ülkesinde bu var. Eğer kiralar fazla yüksekse devlet bu konuya el atar. Kiralık konut üretir ve fiyatlarını dengeler. Yani rekabet oluşturur. Ve bu sayede de kiralar uygun fiyata gelmiş olur. Şu anda henüz daha şehrimizde böyle bir çalışma yok. Şimdi İstanbul'da başladı bildiğiniz gibi. Ben onu zaten Savrandere'deki konutları bunun için söyledim. Madem satılmıyor, nasıl olsa proje var, kiraya verin. Uygun fiyata, örnek veriyorum, 5-6 bin liraya, 7 bin liraya kiraya verin. Hiç olmazsa kiralar dengelensin. Ve o projeyi de ayrıca destekliyoruz. Yapılması gereken de yapıldığından memnunuz.
0: Sanatçı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve kardeşi Yurda Deniz tarafından Sibel Deniz Sebenci hakkında açılan hakaret davasında tanık olarak dinlendi.
3: Bazen böyle.
0: Aydın 4. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan Özcan Deniz, duruşmanın ardından adli önünde açıklama yaptı. Kız kardeşi Sibel Deniz Seberci'ye destek olmak için Aydın'a geldiğini belirten Deniz, kardeşinin sözlerinin hakaret kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.
3: Dava ile ilgili çok yersiz ve haksız bir dava. Karşı taraf suçlu ama işte bazen böyle kitapta yazan olmadığı için kız kardeşim Sibel şu an burada hakaretten yargılandı. Ettiği şey hakaret de değil, metres demiş. Ondan sonra işte anneme ve kız kardeşim Meleğe bir daha bunları yaparsanız sizi yakarım demiş. Kız kardeşimi kimseyi yaktığı ettiği yok. Annedir. Kendi halinde bir hayatı vardır. Burada anneme yapılan zulmü görmüş, bilmiş ve buna müdahale etmiş bir kızdır. Ve söyledikleri de tamamen o an koruma amaçlı kız kardeşini, en küçük kız kardeşini bu zalimlerden korumak için yapılmış bir cümledir. Durum bu. Ben de destek için geldim. Bu. Mesele bu.
4: Tanık olarak.
3: Tanık olarak geldim. Evet tanık olarak geldim. Ben teşekkür ederim.
0: Mahkeme Sibel Deniz Semerci hakkında ön ödeme ihtarında bulunulmasına karar verdi. Semerci'nin ön ödemeyi yapması halinde davanın düşmesi bekleniyor. Zonguldak'ta TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında kömür silosuna düşerek ağır yaralanan 27 yaşındaki Ufuk Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre tıkanan kömür silosunu temizlemek için içeri giren 27 yaşındaki Ufuk Demir, ayağının boşluğa gelmesiyle siloya düştü. Üzerine kömür parçaları gelen Demir'in bir süre nefessiz kaldığı ve kalbinin durduğu belirtildi. Çalışma arkadaşları tarafından silodan çıkarılan Demir'e maden ocağında ilk müdahale yapıldı. Kalbi yeniden çalıştırılan Demir, ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Dünden bu yana yaşam destek ünitesine bağlı olarak tedavi gören Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastane önünde bekleyen ailesi ve mesai arkadaşları Demir'in ölüm haberiyle yasa boğuldu. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde 18 yaşındaki gençle arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada genç vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli cinayet büro amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Antalya'da iki gündür kayıp olarak aranan 40 yaşındaki Nil Bölükbaş'ın cansız bedeni yaklaşık 35 metrelik falezerin dibinde bulundu. Muratpaşa ilçesi Çağlayan mahallesinde evinden çıkan Bölükbaş'tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yakınları apartman ve gidiş güzergahındaki işletmelerin güvenlik kameralarını inceledi. Bölükbaş'ın son olarak falezler bölgesine doğru ilerlediği tespit edildi. Deniz polisi denizde, AFAD ekipleri ise termal kameralı drone'la bölgede arama yaptı. İlk çalışmalarda Bölükbaş'a ait bir ize rastlanmadı. Sabah saatlerinde bölgeye yeniden gelen yakınları, falezlerin dibinde kayalıklar üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi, sahil güvenlik, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler hayatını kaybeden kişinin Nil Bölükbaş olduğunu belirledi. Bölükbaş'ın falezlerden düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaya dokusunun yumuşak olması nedeniyle cansız beden karadan tahliye edilemedi. Deniz polisi botuyla Antalya Yat Limanı'na götürülen Bölükbaş'ın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde 26 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan erkek için arama çalışması başlatıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan çalışmalara asayiş ve devriye ekiplerinin yanı sıra polis drone'u da destek verdi. Sabah saat 08 sıralarında başlayan aramalarda ekipler saat 16.50 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 1.7 kilometre uzaklıktaki Kelkit Çayı'nda cansız bedene ulaştı. Cenaze olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Troya Tüneli girişindeki kavşakta otomobille yolcu otobüsü çarpıştı. Saat 07 sıralarında meydana gelen kazada kavşaktan dönmeye çalışan otomobile İzmir yönüne giden otobüs çarptı. Otomobilde bulunan iki kişi kazada hayatını kaybetti. Otomobildeki üç köpek de telef oldu. Kazanın ardından yolda güvenlik önlemleri alındı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

0: Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı. Altıntaş-Dumlupınar çevre yolu Gediz kavşağındaki kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve diğer ekipler sevk edildi. Kazada iki kişinin hayatını kaybettiği, sekiz kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İzmir'in Dikili ilçesinde Cumhur Kahraman'ın kullandığı motosiklete tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan kahraman için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı kahramana ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan kahraman doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan kahraman, motosiklet sürüşü, trafik kuralları ve yol güvenliği üzerine içerikler üretiyordu. YouTube kanalında binden fazla içeriği bulunan kahramanın 41.500 abonesi ve 35 milyonun üzerinde izlenmesi vardı. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin köpeğine tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yeni mahallesinde yürüyen kişi henüz bilinmeyen bir nedenle sahibi olduğu köpeğe tekme attı. Tekmenin etkisiyle savrulan köpek korkarak ilerlemek istemedi. Köpeğin direnmesine rağmen erkek hayvanı boynundaki tasmasından zorla sürükleyerek yoluna devam etti. Yaşananlar sokakta bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tekme, taş ve sopalarla saldırdı. Polis ekipleri kavgaya biber gazı ve uyarı ateşiyle müdahale etti. Ortaya çıkan yeni görüntülerde ise kavga sırasında hafif ticari araçla olay yerine gelen bir kişinin hızla kalabalığın arasına daldığı görüldü. Araçla çok sayıda kişiye çarptığı anlar kameraya yansıdı. Çarpma sonrası çevredekilerin sürücüyü araçtan indirerek darp ettiği anlar da görüntülere yansıdı. Olayda yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan sanayi sitesinin 9 ve 10. bloklarında yaklaşık 40 dükkanda yapısal hasarlar oluştu. Duvarlarda derin çatlaklar meydana gelirken dükkanların zeminlerinde aşağı doğru çökmeler yaşandı. Bazı duvarlardaki çatlakların genişlemesiyle yan dükkanların içi görülebiliyor. Esnaf kendi imkanlarıyla yaptıkları tamiratlara rağmen çatlakların tekrarlandığını ve zemindeki çökmenin devam ettiğini belirtiyor.
1: Ben döşemeci Fevzi Özdoğan. Bu dükkanlarımızın buraları böyle çatladı. Biz buraları geri tamir ettirdik. Geri patlamaya başladı. Kooperatifte de bildirdik biz. Gereken şeyi söyledik. Onlar da ilgileneceklerini söylediler bize. Bu şekilde böyle duruyor. Durdukça aşağı basıyor dükkanlar. Devamlı aşağı basıyor. Kapı altları, kapıların altlarını kestirdik. Düzene koyduk kapıları, geri aşağı basmaya başladı. Yani bunun yapılmasını istiyoruz. Yani kooperatifin veya bir ilgilenen arkadaşların bunu bakmasını istiyoruz.
0: Sanayi esnafı sorunu sanayi kooperatifine bildirdi. Kooperatifin de dilekçeyle Bolvadin Kaymakamlığına başvurduğu belirtildi. Dükkan sahipleri ve çalışanlar bölgede daha büyük bir sorun yaşanmadan gerekli incelemelerin yapılmasını ve hasarlı yapılarla ilgili çözüm üretilmesini istiyor. İzmir'de komando birliklerinin katılımıyla deniz hücum harekatı eğitimi gerçekleştirildi. İzmir'in Menteş bölgesinde deniz hücum harekatı eğitimi yapıldı. Eğitime Ege Ordusu İstikam Savaş Tabur Komutanlığı, 19. Komando Tugay Komutanlığı ve 7. Komando Tugay Komutanlığı unsurları katıldı. Milli Savunma Bakanlığı eğitimin gerçekleştirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Ballı Hoca mahallesinde yaklaşık 2,5 yıldır süren atık sorununda miktarın arttığı belirtildi. Yol kenarlarına kimliği belirsiz kişilerce döküldüğü öne sürülen sanayi atıklarının bölgede yoğun kokuya neden olduğu ifade edildi. Mahalle muhtarı Şaban Topçuoğlu daha önce ana yola bariyer konulmasına rağmen kaçak dökümün tarla ve mera yollarından sürdüğünü söyledi.
2: Atılan yere geldik. Daha önce şikayet konusu olmuştu. Bir ara üzerine gittiler. Ondan sonra karayolları bariyer kurdu. Geçmesinler diye. Şimdi de meradan geçip tarla yollarından gelip yere burasını bu hale getirdiler.
0: İlk başta 8-10 kamyon civarında olan atık miktarının son dökümlerle 40-50 kamyona ulaştığını belirtti.
2: Atık olarak zannedersem alüminyum fabrikaların çıkan pisliklerle bir de demir dökümden çıkan kömür tozları tamamı getirmişler. Bunları yeni atmışlar buraya. Jandarma ya da bilgi verdik. Kaymakamlığın da belediyenin de haberi var. Ama kimse ilgilenen yok. Karayollarına telefon ettiğimizde karayolları temizleyeceğim dedi, kaldıracağım orasını dedi. Bir türlü gelip kaldırmadılar.
0: Muhtar atıkların tarım arazilerini de etkilediğini öne sürdü.
2: Günden de mesela Eylül ayında biçileceği yerde Ağustos'un birinde biçiliyor. Gündenlerin yan tarafları daha önce bu kokudan dolayısıyla yani yanıyor. Bu ide olsun, günden de olsun.
0: Bölge halkı kaçak dökümün önlenmesi için güneş enerjili kamera ve araçları durduracak kapanlar kurulmasını istiyor. Mahalle sakinleri atıkların kaldırılması ve sorumluların belirlenmesi için yetkililerden somut adım bekliyor.
3: Senelik belki de daha fazla atık var.
4: Rahatsızlar mesela şu görüntüye tarlaların içine uçuyor bütün pislikler hepsi.
0: Adana'nın Yüreğir ilçesi Güzel Evler mahallesinde anaokulu önündeki boş arazi mobilya atıklarıyla doldu. İddiaya göre mobilyacılar sitesindeki bazı işletmelerin sünger, bez ve çeşitli üretim atıklarını araziye bırakmasıyla bölgede atık yığınları oluştu. Durumu yetkililere bildiren mahalle muhtarı Hasan Yeşil, atıkları bırakanları tespit etmek için araziyi gören noktalara güvenlik kameraları taktırdı. Ancak kameralara rağmen kamyonetlerle gelen bazı kişilerin atıkları bölgeye bırakmaya devam ettiği belirtildi. Bu anlar kameralara yansıdı. Atıkların çevre ve görüntü kirliliğinin yanı sıra yangın riski de oluşturduğunu belirten mahalle sakinleri bölgenin temizlenmesini istedi.
5: Okul var aslında, kötü bir görüntü. Yani hiç hoş bir görüntü değil. Yani kaldırılması gerekiyor. Belediyenin bir atması lazım buraya. Morozları oraya dökülüyor buraya. Yani kaldırılması daha iyi olacaktır buradan. Yani okul var, kötü görüntü oluyor.
0: Okula çocuklarını getiren veliler de atıkların sağlık ve çevre açısından risk oluşturduğunu belirterek yetkililerin çözüm bulmasını talep etti.
6: Benim torunum da okulda, anaokulunda okuyor. Görüyorsunuz değil mi? Bir tarafı ilkokul, bir tarafı ortaokul ve bura böyle çöplük haline gelmiş. Hiç yakışmıyor yani. O çocuklara burada yakıyorlar arada bu çöpleri. Her tarafa zarar. Burada bura petrol yakıtı yani. Sonuçta petrol altından yapılıyor bu plastik ürünler. Bunları çocuklar teneffüs ediyor burayı yaktıkları zaman. Hiç yakışmıyor yani. Buraya bir çözüm, en acil şekilde çözüm bulunmasını istiyoruz. Bunu rica ediyoruz.
7: Etrafa
6: atanları cezada yaptırdılar, cezada verdirdiler ama insanlar yani nasıl diyeyim, umursamıyor. O cezaya bile razı geliyor, yine de bu pisliği buraya atıyor. Yani artık yetkililere sesleniyorum, yetkililer en kısa zamanda buna bir çözüm bulsun. Hem işçiler buraları mahvettiler. Nefes alacak durumda değil insan. Bir tarafı ilkokul, bir tarafı anaokul, öbür tarafı mahalle. Bura çöplük mü? Çöplük olarak kullanmış.
8: Yani buraya bir bakın hele, Allah için buraya bir bakın ya. Adana'yı terk etmişler, terk. Adana'ya gelen çarptı, giden çarptı. Ya kelesecilerin malıdır, ya marangozcuların malıdır, ya kofyesinin malıdır. Yazık, günah ya. Adana'ya biraz sahip çıkın. Bir tane belediye başkanı yok, adam gibi Adana'ya sahip çıksın ya. Sinek, böcek, her şey geliyor. Yazık ya. Vallahi yazık. Adana'da bir başka bir yere bir bakın hele. Başka şehirlere bakın. İzmir, Ankara, İstanbul, her tarafa bir bakın. Her şey var. Ama Adana'da hiçbir şey yok abi. Terk etmişler ya. Burası bir Afrika'nın bir çölü olur ya. Aynı biz şu an orada yaşıyoruz.
0: Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan açıklarında 2025 yılında kazısına başlanan seramik yüklü gemi batığında çalışmalar sürüyor. Deniz yüzeyinin 42 ila 55 metre altında yürütülen kazılarda bugüne kadar binlerce seramik eser, çıkarıldı. Batığın ana yükünü antik dönemde Antakya bölgesinde üretildiği düşünülen tabak ve kaseler oluşturuyor. Buluntular arasında kuru yemiş tabakları, çorba kaseleri, balık tabakları ve farklı boyutlarda tepsiler yer alıyor. Gemide 122 farklı form ve boyutta seramik ürünün bulunduğu belirtildi. Ege'deki bazı adalarda üretildiği düşünülen amforalarda batığın çeşitli üretim merkezleriyle ticaret yaptığını gösteriyor. Seramiklerin aralarına yerleştirilen kilin eserlerin gemi batarken kırılmasını önlediği ve binlerce yıl boyunca korunmalarına yardımcı olduğu aktarıldı. Batıkta bulunan eserlerin Akdeniz'deki antik ticaret ağı ve dönemin sofra kültürü hakkında önemli bilgiler sunduğu belirtilirken, su altı arkeologlarının robotların desteğiyle yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Muhammed Kasım Yaylı, 5 yaşından bu yana sürdürdüğü fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecini hiç aksatmadı. %68 bedensel engeli bulunan Yaylı, yıllar süren çalışmaların ardından destek almadan yürümeyi başardı. Fen Lisesi'nden mezun olan Yaylı, ilk kez girdiği üniversite sınavında Ankara'daki özel bir üniversitenin tıp fakültesini tam burslu kazandı. Yaylı, doktorluğun çocukluktan bu yana hayalindeki meslek olduğunu söyledi. Günde 5-6 saat çalışarak sınava hazırlandığını belirtti.
9: Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. İngilizce olarak okuyacağım. %100 burslu kazandım. Öyle bir başarı gösterdim. Başından beri her zaman doktorluk kalbimdeki meslekti. Günde en az 5-6 saat kadar çalışmaya çalıştım. Tabii ki zaman zaman modum düştü, yükseldi. Yani ailemle, arkadaşlarımla vakit geçirerek bu süreci atlattım. Durumum doğuştan geliyor. %68 bedensel engelliyim.
0: Yıllardır Yaylı'yı takip eden fizyoterapist Muhammed Furkan Ayvalı ve eğitmeni Çağlar Canel de genç öğrencinin fizik tedavi ve eğitim sürecindeki gelişiminin takdire şayan olduğunu ifade etti.
10: Muhammed Kasım kardeşimiz çok azimli bir insan. Fizik tedavide verdiğimiz her hareketi sonuna kadar doğru bir şekilde yapmaya azimli bir şekilde devam ediyor yani. Onun da meyvesini fizik tedavi anlamında da sonuna kadar aldığını düşünüyorum. Akademik olarak da, okul olarak da tıp fakültesini kazanmasında da yine bu azim çok faydalı oldu.
11: Biz onunla gurur duyuyoruz. Derslerini hiç, seanslarını hiç aksatmadan sürekli fizik tedavisini aldı. İlk geldiğinde destekle yürüyordu. Aşama kaydederek desteksiz bonus olarak yürümeye başladı. Daha sonra eğitimde kendisini geliştirip tıp fakültesine kadar kazanmayı başardı. Ondaki gelişim takdiri şahin bir duygu. Bizleri de çok mutlu etti. Biz onunla gurur duyuyoruz.
0: Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan Veysel Karaş'ın unutulmaya yüz tutan geleneksel el dokumacılığını yaşatmak için çalışmaları da sürdürüyor. Yaklaşık 25 yıl önce hobi olarak dokumacılığa başlayan Karaş'ın 1951 yılında Buldan'a gelen ilk elektrikli tezgahtan önce kullanılan teknikleri uyguluyor. Geleneksel dokumada kullanılan ipliklerin hazırlanması yaklaşık 5 gün sürüyor. Asırlık tezgahında çalışan Karaş'ın bir günde yaklaşık 2 metre dokuma yapabiliyor. Çoklu pedallı tezgahlarda farklı desenlerin ortaya çıktığını belirten Karaş'ın, elektrikli tezgahlarda saatte 12 ürüne kadar üretim yapılabildiğini, kendi amacınınsa ticaret değil, geleneği gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söylüyor.
12: Ben kullanım ağırlığı 100 santim olsun istedim. İpliği gerekiyor, bunların matematiksel hesapları var. Şu anda karşıdan gelen iplerin hepsi paralel vaziyette geliyor. Bir numaralı pedalı bastığım zaman, şu anda iplik hala serbest bakın. Bunu kilitlemek için şimdi...
0: Atölyesini ziyaret edenlerin eski tezgahlarla çocukluk anılarını hatırladığını belirten Karaş'ın, geleneksel dokumacılığın yaşatılmasının kendisini mutlu ettiğini ifade ediyor.
12: 25 yıldır hobi olarak yapıyorum ben bu işi. Burada dokumanın sanat ve zanaat kısmıyla uğraşıyorum işin aslı. Benim hedefim 1951 yılındaki Buldan'a gelen ilk elektrikli motorlu tezgahtan önce atalarımız burada nasıl dokuma yapıyorlarsa ben de onu aynısını uygulamaya çalışıyorum. Birincisi kültürümüzü ortaya çıkarmak, onu tekrar yaşatmak. Biraz da sanat ve zanaatı ön plana çıkarmak istiyorum. Çünkü bu peştemalleri veya fışalları, fularları her yerde her şekilde bulabiliriz. Önemli olan benim için, dediğim gibi atalarımızın elektrik kullanmadan yaptıkları dokumanın aynısını burada uygulayabilmek. Benim amacım bu. Üzerindeki kullandığımız kirkeçlerdeki ipleri kendim hazırlarım. Gücülerden iplerin geçmesini iki arkadaş beraber yaparız. Tabii sadece onları hazırlamak bile 3-5 günümüz alıyor bizim. Onu bir defa hazırladık mı kirkeçler bitene kadar bir daha oraya geri dönmeyiz, dokuma kısmına devam ederiz. Mesela ben şu andaki şu tezgahımı gördüğünüz zaman her türlü ağaç var. Aslında bunu gürgen ağacından yapmak lazım. Birleşmiş Milletler gibi çam var, gürgen var, kavak var. Bu tezgah benim bacıran babasından kalan bir hatıra. Üzerindeki mekik izleri, ellerinin dokunduğu, ayaklarının bastığı yerlerdeki kullandığı malzemeleri tekrar yaşatıyorum. Ondan İki sonra ayak olduğu zaman düz bez ayağı dediğimiz düz kumaş elde edilir. Ama dört pedal, dört kasa ve bunu 6-8 diye çoğalttığımız zaman kasa ve pedal sayısını kumaş üzerinde desenler oluşmaya başlar. O desenlerde kendine has sözleri olur, melodileri olur. Mesela ben şimdi buradaki dokuduğum peştemali ele alırsak 2 metre 8 santim 7 santim civarında dokuyorum. Bu benim bir günüme mal oluyor. Dolayısıyla ticari döngüsü daha zor oluyor. Otomatik tezgahlarda bunun saatte 12 tane çıkaran cihazlar var, otomatik tezgahlar var. Aynısını orada da dokunabilir. Mesele burada atalarımızın dediğim gibi atalarımızın yaşadığı ruhu yaşayıp da bunu dokuyabilmek, bu kültürü yaşatabilmek.
0: Hatay'ın İskenderun ilçesinde Eylül Deniz ve Rümeysa Kırgın, İskenderun Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. İki genç kadın belediye başkanı Mehmet Dönmez'in saha temasları sırasında kaynakçı olduklarını söyleyince belediyenin kaynak atölyesinde görevlendirildi. Kaynak makinesinin başında çalışan gençler eğitim aldıkları alanda mesleki becerilerini uygulama fırsatı buldu. Başkan Dönmez, gençlerin diplomalarını sadece duvara asmalarını değil, mesleklerini yaparak üretmelerini istediklerini belirtti.
13: Ne mezunusunuz? Metalurjiden. Kaynakçı mısın sen?
14: Evet.
13: Kaynak yapabiliyor musun?
14: Evet.
13: Sen kaynak yapabiliyor musun?
14: Evet.
13: Bak alırız, belediyede götürürüz. Kaynak yaparsanız belediyede işe başlatırım sizi.
14: Tamam.
13: Söz mü?
14: Söz.
13: Veli Başkanım, arkadaşları kaynak olarak deniyorsun. Kaynakçı lazım diyordun ya zaten belediyeye. Sizi kaynakçı olarak belediye şirketinde işe alırız.
0: Kaynak gözlüklerini takarak mesai yapan iki genç kadın da çalışmaktan mutlu olduklarını söyleyerek Dönmez'e teşekkür etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu soruşturması kapsamında hazırlanan tespit raporlarında şüpheliler arasındaki WhatsApp yazışmalarına da yer verildi. Raporda bazı hakemlerin yer aldığı listelerin paylaşıldığı ve listelerdeki isimler üzerinde değerlendirmeler yapıldığı aktarıldı. Yazışmalarda bazı isimlerin listeden çıkarılmasının da konuşulduğu belirtildi. Ferdi Karadoruk'la bir numara arasındaki yazışmalarda İstanbul bölgesinde görev yapan 17 hakemin de bulunduğu bir liste paylaşıldı. Listenin ardından şu listeye bir baksana mesajının gönderildiği, Karadoruk'un ise bazı isimleri sıralayarak dörtlüyü çıkartalım ifadesini kullandığı görüldü. Aynı yazışmalarda bazı hakemlerle ilgili çeşitli değerlendirmelerin yapıldığı ve Karadoruk tarafından bazı mesajlar gönderildiği aktarıldı. Soruşturma dosyasında klasman ve üst klasman hakemliği ile gözlemcilik için terfi adaylarının yer aldığı listelerinde WhatsApp üzerinden paylaşıldığı belirtildi. Ayrıca hakem adaylarının lisans numarası, adı ve klasman bilgilerinin bulunduğu listelerin paylaşıldığı, yazışmalarda sınavlara ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı tespit edildi. Dosyada WhatsApp mesajları ve arama kayıtlarının yanı sıra müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS kayıtları ve MASAK verilerinin de incelendiği kaydedildi. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Vincenzo Montella, istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna hayır yanıtını verdi. Montella, yaptığı çalışmalara ve futbolcularına inancının devam ettiğini söyledi. İlk 30 dakikada takımın beklentilerin altında kaldığını belirten Montella, ikinci yarıda gösterilen reaksiyonun kendisini gururlandırdığını ifade etti. Montella, özgüveni kaybetmeden yolumuza devam etmeliyiz derken futbolcularının sonuna kadar arkasında olduğunu söyledi. Milli takımın eksikler nedeniyle tam kadro mücadele edemediğini belirten Montella, futbolcuların sadece teknik ekibin değil herkesin desteğine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Montella ayrıca yeni futbolcuların takıma kademeli olarak entegre edilmesi gerektiğini söyledi ve milli takımın sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı.
15: Ya aslında şöyle başlamak lazım. Yani bu takım 2,5 sene önce, hatta 3 sene önce C ligindeydi. Sonra benimle birlikte B ligini kazandık ve bugün ise A ligindeyiz. Seviyeler tabii ki de farklı bu ligde. Ben hatta maçtan önce dile getirmiştim. Yani 3 günde bir bu seviyede oynamak kolay değil. Bu tabii ki de bir bahane değil. Alışılmışın dışında bir seviyede oynuyoruz milli takım olarak. Ve bunu da tabii ki de alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Futbolcularımız sadece benim tarafımdan değil, hepinizin desteğine ihtiyacı var. Yani ve Barış sorusuna gelmek gerekirse performansıyla alakalı Kerim'i de katmak istiyorum. İkisi de uzun zamandır milli takımda pozisyon dışında, kendi pozisyonlarının dışında oynuyorlar ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Milli takıma destek vermeye çalışıyorlar. Yani benim elimde olsa bu uzun süreçte bu kadar pozisyon dışında oynayıp bu kadar çok mücadele verip fedakarlık yapıp yapan iki tane futbolcuya desteklerimi hiçbir zaman esirgemem ve heykellerini bile dikesim geliyor açıkçası. 2019'dan beri farkındayım. farkındaysanız milli takımda sürekli kendi takımında, kendi kulübünde oynayan Türk forvet yok. Gol atan Türk forvet yok Türkiye'de. Yani aslında şöyle bakmak lazım. Futbol projesi olarak bakmamız gerekirse proje içinde çalışmalar yapıyoruz ve yeni futbolcuları katmak özellikle bu seviyede çok kolay olmuyor. O yüzden yeni futbolcuları hemen bu seviyede atalım, gelişimini engelleyelim, kapatalım, önünü kapatmaktansa kademeli bir şekilde, dereceli bir şekilde yavaş yavaş entegre etmek takıma daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hayır, ben yaptığım çalışmalara inanıyorum açıkçası. Önemli fırsatlarım varken bile gitmedim çünkü burada sürdürdüğümüz çalışmalarımız, futbolcularımıza inancımız sonuna kadar devam ediyor. Genel olarak bugüne kadar yaptıklarımızdan daha fazlasını hak ettiklerini düşünüyorsanız bana suç atabilirsiniz. Ama ben futbolcularımın arkasında durmaya devam edeceğim. Ve kesinlikle onlarla birlikte buralara kadar nasıl geldiysek buralara kadardan devam etmesini de biliriz. Emirle.
16: Ciao ciao. Buon rientro.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
4: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge gazetesiyle en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

0: Ya bir arkadaş, siz onun içine katıyorsunuz lan. Aşk iksirimi koymayınız. Ben bunları yedik, camuş gibi oluyor, camuş.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidirler sizi.
4: Oo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Puh, iki gözü kör olmaya sıcak. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedin. Efemet, ben şiir sucuktan gelip yiyip ondan sonra benim başımı derde oturtursun. Değil mi? Tebelloş oturtursun. Beni bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni iki sucukta oturmuyor. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Gel evde gavurla yatarsın.
0: Neden garı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz, hoşsunuz. Efendim, başyiğit sucuklarını, tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi de eksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk yemeden uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım, dedin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğüne de haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değmen. Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da, yalnız bu sucukları yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeylerin altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hem ben parikliyim. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bundan üç kuş kanka alın gelin. Sen bakayım boynuma.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
2: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
1: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 7790.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: IFM Reklam.

Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 FM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 19.23 ve her zaman olduğu gibi, her salı ve perşembe olduğu gibi Arıza Show'un startını verdik. Zaten çalan şarkılardan anlamışsınızdır. Arıza Show burada. Bugün 29 Eylül 2026. Artık Eylül'ün son yayını diyelim, değil mi? Bugün Eylül'ün son yayını. Radyoları başına bizleri bekleyen, bizleri dinleyen tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, birbirinden güzel parçalar kulaktan ulaşmaya başlıyor bu saat itibariyle. Bu arada şöyle ben kısa bir yoklama yapayım, Reis Ulaş Tekeş'e, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Raif Domurca, Yagi'ye, Egemen Güney'e, Çağlar Başkan'a, değerli İnan Işık abime, Mesut Şahbaz'a. Mesut Şahbaz'dan tatlı bekliyoruz. Duyurulur. Duyanlar varsa Mesut Şahbaz'a iletsinler.

Bir parça gönderdik. Tokmakla koçum, tokmakla, gıdıkla yavrum, gıdıkla. Evet, Türkiye Vesio saatleri 19.32 ve artık başlayacağız birazdan canlı bağlantılarla. Evet, radyo başında bize dinleyen, dinlettiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ne yapıyorsunuz hemen sizlere hatırlatalım. 0532 686 7837'den WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. 0532 686 7837'den WhatsApp üzerinden bizlere ulaşıyorsunuz ve bu saati itibariyle artık canlı bağlantılarımıza başlayalım. Şöyle bir saniye bir ayarım.

0: Mesut Şahbaz'a sevgiler selamlar olsun. Bekliyoruz abi. Hani duyanlar duymayanlar söylesin kendisine. Mesut Şahbaz'a sesleniyoruz buradan. Kardeşini bir arasın kardeşini valla. Evet hemen başlayalım. Şöyle ilk gelen konuğumuza bir bismillah diyelim ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Alo. Selamünaleyküm abi. Yayınlar.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Nazlı Açıklam'dan Mustafa Yüksel.
0: Mustafa zaten ezberledik. Hep ilk geliyorsun ya.
1: Aynen abi aynen.
0: Maç filan varsa ekiyorsun da neyse.
1: Bazen oluyor böyle şeyler ya.
0: Evet. Onu da yazıyoruz
1: abi,
0: yani.
1: Abi nasılsın? İyisin değil mi?
0: İyi vallahi şükür. Sen nasılsın?
1: Aynen abi bildiğin gibi. Yatmaya devam.
0: En iyisi abi. Yatmak gibisi yok.
1: Sen ne yapıyorsun? Koşturmaya devam değil mi?
0: Abi ben koşturamıyorum ki. Oturduğum yerde bile çalıştırıyorlar beni.
1: Vallahi.
0: Vallahi. Evde huzur yok, dışarıda yok. Yani bilmiyorum artık bir yerlere kaçasım var.
1: Kaç abi kaç öyle bir hafta kaç bir yerlere kafam dinler.
0: Kaçamıyoruz işte kaçamıyoruz olmuyor. Kaçırmıyorlar bizi.
1: Allah Allah.
0: Öyle yani.
1: İyi abi buradan kapalı açacağız. Önce, abi önce istek parçamı söyleyeyim mi?
0: Hadi söyle bakalım.
1: Abi Salih Tepeli'den sürgünde bu istek parçam.
0: Kimden?
1: Salih Tepeli.
0: Salih Tepeli.
1: Sürgündeyim.
0: Sürgündeyim. Tamam.
1: Abi bu parçam C16 koğuşunda yatan Antalyalı kardeşim Kenan su kesiciye gelsin.
0: Evet. Başka?
1: Ondan sonra abi C16 koğuşunda yatan Celal Koççu, Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazuman, Ethem Beyazuman, Hasan Ahmet, Sinan Kılıcı, evet. Tolga Akçay, Cüneyt Küçük, Ahmet Kızıltaş, Serkan Karatay, Suat Bulum, Ali Kara, Mehmet Kozak, Mustafa Tamkan, Yüksel Üksoy, Hakan Mimaroğlu, Evir Koğuşu'nda yatan Çenerbaş'tan Emiş Yaman, Özcan Korkmaz, Halo, 60 Dayı, Cihon Koğuşu'nda yatan Mertcan Balcı, Batuhan Balcı, Ümit Dere, Eki Koğuşu'nda yatan Süleyman Karadaş, ondan sonra Nazilli Aç'a geçiyorum abi.
0: Evet.
1: Kapalı'dan yeni gelen abim Zeki Gülümser, Mustafa Arıcı, Turan Salkıntaş, İbrahim Kıvcı, Hayati Atar, Tolga Roç, Ali Bulut, Veli Aydın, Sedat Çimşek, Rahmi Kayalar, Ali Berk Küçük, Neşat Özcan, Şükrü Kılıç, Ümit Kaba, Yunus Kahyaoğlu, Namı Değer Totti, Mustafa Alan, Namı Değer Muçi, Sinan Kaya, Zeki Gülümser, Mustafa Arıcı, Mustafa Arıcı'dan özeline gelsin abi.
0: Evet.
1: Şeyden Zeki Gülümser'den özeline gelsin abi.
0: Tamam gelsin.
1: Selahattin abi, Sinan Kaya, Erdal Güler, Turgut Cansert, çocuğun ismi neydi? Çocuğun ismi neydi? Emran Taşdemir.
2: Selahattin Egoz.
1: Selahattin Egoz.
0: Evet.
1: Abi diyeceklerim bu kadar.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar. Abi de abi Aydın Kapalı'da yatan Vedat Düzgün'e gelsin. Namı'da yarıtmansa. Kardeş Fuat Düzgün'e gelsin. Koçu Açık'ta yatan amca Mustafa Yüksel'e gelsin abi.
0: Tamamdır. Bitti mi?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman kendine iyi bak.
1: Görüşürüz abi.
0: Allah'a emanet. Abi.

0: söylüyorsun?
1: Aha, Burdur ustalarına diyor. Bakalım hatta kim var? Alo.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
2: Abi ben öncelikle Zeki Gülümser. Nasılsın? İyi misin abi?
1: İyiyim Zeki. Sen nasılsın?
2: Vallahi aslan gibiyim abi.
1: Allah iyilik versin o zaman.
2: Amin cümlemize. Amin. Abi ben bir arkadaştan seslenebilir miyim? Ben kapalıdan yeni çıktım mı?
1: Hadi seslen, bıraktım mikrofonu.
2: Eyvallah abim benim. Abi başta amcam Reis Hüseyin Ertaş, amca oğlum Kadir Ertaş, Cömert Ertaş, Hasan Ertaş, Taner Doğan abim, teyze oğlum Cemilcan Öztürk, Mehmet Öztürk, kuzenim Karam Onur, arkadaşlarım, kardeşim Salih Aytar, Rıdvan Sıcakyüz, Selçuk Akansu, Yüksel Mustafa Yüksel kardeşime, ondan sonra Kürdoğlu Sattan Burcu'ya gelsin, Halil İbrahim Ot, Yusuf İslam Yıldırım, Süleyman Karataş, Mahmut Can Ünal, Tevfik Karagöz, Sinan Yakut, Hüseyin Yakut, kardeşim Atakan Dağdelen'e gelsin, Aydın Kapalı'da olan arkadaşlarım Halil Akrancı, Savaş Eroğlu, Müdür Burhan Çelik, Eraslan Üzer, Adil Eksen, Muhammed Düz, mahalle kızım olan ona sesleniyorum buradan abi. Her şey için sağ ol kardeşim. Mektubumu inşallah almışsındır. Kendine cici bak. Hiçbir zaman üzülme. Bir de kabirde yatmakta olan Germencin Roman kızına en güzel parçalar bugün gelmesin abi.
1: Gelmesin.
2: Abi mi? Ondan sonra Mahmut Can Ünal kardeşim bana bir not yazmış. Bir şarkı istemiş benden. Onu paylaşırsak iyi olur abi. Eyüp Han'dan Erken Gördüm Hayatı.
1: Eyüp Han.
2: Erken Gördüm
1: Hayatı. Erken Gördüm Hayatı. Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abicim.
1: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
2: Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Eyvallah. Abicim. Sağ olasın.

0: 19.39. Bakalım. Bir saniye, gelmedi. Evet. Hatta bakalım. Alo.
1: Alo. Selamünaleyküm, yayınlar.
0: Eyvallah.
1: Ben Nazil Açık'tan Mustafa Arıcı.
0: Evet Mustafa. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Kapalı yapmakta olan arkadaşlarıma sesleneceğim buradan.
0: Hadi seslen bakalım.
1: İki koğuşundaki Serkan Meke, Rıdvan Sıcakgüz, Hüseyin Öztürk, Sinan Yakut, Tevfik Karagöz, Burhanettin Buğcu, Berkan Altın, Kadir Sevici, Salih Aytar, Mil Aslı, Zeki Gülümser. Zeki Gülümser'den özeline Nazil Açık'ta yatan Mustafa Yüksel, Kapalı'da yatan Süleyman Karadaş, İstek Parçam Ahmet Kaya'dan Karayazı. Bu parçam 4 yıl boyunca kahrımı çeken Hüseyin ve Sinan'a armağan olsun.
0: Karayazı değil mi? Bir dakika. Karayazı.
1: Bir de Selçuk Akansu'ya gelsin.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet. İyi
0: eyvallah.
1: Yayınlar diliyorum.
0: Sağ olasın. Mikserimiz bozulmuş ya. Abi ben yayına gelince böyle bir şeyleri bozuyorlar. Olmuyor yani.

0: şöyle bir bakalım. Hattımıza kim geldi? Alo.
1: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Ben Şahin Egus.
0: Evet Şahin, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Kimlere sesleneceksin?
1: Valla abime sesleneceğim buradan. G14 koğuşunda.
0: Evet.
1: Yatmakta olan, ben daha yeni çıktım. Onun yanındaydım. İnşallah iyidir. Sağlığı saati yerindedir. Bana kafa takmasın. Ben çok iyiyim burada.
0: Evet.
1: Ona da öyle bir özledim ki kendisini. Yarın onunla telefon görüşüm var 9.45'te. Onun da haberini aldım. O kadar da mutlu oldum. Ama onu bıraktığım için o kadar böyle bir mutsuzum ki. Neyse, onu üzmek istemem. O sadece kendine iyi baksın. Bana da kafa takmasın.
0: Tamamdır.
1: Bu isteyecek olduğum parça benden ona gelsin. Salih Ateş'ten Ataç, benim gibi seven bulama.
0: Salih Ataç,
1: benim gibi seven bulama.
0: Bir dakika, benim gibi seven bulaman.
1: Evet.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Yok, biraz listemiz az, biliyor musun abi?
0: He.
1: Onun için.
0: Evet.
1: Bir dakika, bir müsaade abi. Abi, Süleyman Egus, Hazar Gökçen, canım kardeşim. İnşallah o da iyidir. Beni inşallah duyuyordur. O da sevinmiştir benim makak açığa çıktığıma. İksan kardeşim, İksan Tintin. Ona da selam ederim, gözlerinden öperim. İnşallah o da iyidir. Teyzemin oğlu Serkan Çakıroğlu. O da C14 doğuşuna geçmiş. Haberini aldım. İnşallah o da iyidir. Sedat Çakıroğlu.
0: Evet.
1: Erdal Güret. Burada kader birliği yapmış olduğum kardeşim. Taner Tunç. Mehmet Tunç. Namudiyer Şirin Baba. Yasin Altınbaş. Ahmet Rezan. Umutcan Rezan. Umutcan Yıldırım. Batuhan Eser Şaşanak. Ahmet Rezan kardeşim. İnşallah o da iyidir. Fethi Coşkun. Bir de Cengiz Çamdevren.
0: Evet.
2: Savaş Aksu.
1: Bir de Savaş Aksu. Abi vallahi koğuş sayamam şu an. Evet.
0: Evet, bekliyoruz.
1: Evet abi, sayıyorum isimleri, sayıyorum.
0: Devam
1: edelim. Ömer Şenol, Ferdi Karol, Yasin Altınbaş, Rauf Karabut, Süleyman Türkmen, İhsan Dintin, Taner Tuç, Mehmet Tuç, Cengiz Çamdevren, Cenap Çalan, Mustafa Çelik, Yıldıray Sabancı, Doğan Ekici, Mustafa Çetin, Erhan Özaslan, Bekir Kekliksoy, Ömer Karahan, Barış Yaprak, Ferru Oduncu, Çağlaz Özdirekcan, Abdurrahman Aydemir, Amani, Murat Tunç, Kemal Çetin, Cihan Tümer, Ferdi Kulun, Halil Özdirekcan.
0: Evet.
1: B1 koğuşunda yatan arkadaşlarım. Özgür Bakırcı, Süleyman Bakırcı, Tekin Kınalı, Efecan Kınalı, Mustafa Güler, İbrahim Güler, Yaşar Çelik, bir de Süleyman Dalkırar. İnşallah o abim de iyidir.
0: Evet.
1: Ve altı koğuşunda yatan Sinan Kıvcı, Cengiz Ergün, Oli namı değer, ona da gelsin. B18'de yatan Recep Gücü Yeter, ona da bu parça benden gelsin. Mazlum Salim'e, yani Maziye, ona da gelsin.
0: Evet.
1: Bir de Karan kardeşime gelsin.
0: Tamam. Başka var mı?
1: Var var. Zeki Gülümser. Ona da gelsin.
0: Evet.
1: Mustafa Yüksel'e de gelsin. Sinan Kaya da gelsin. Turgutcan Serpe de gelsin. Emirhan Taşdemir'e gelsin. Bir de burada kader birliği yapmış oldum. Şükrü Kılıç, Sinan Öz, Ahmet Sevinçer, Hakan Öge, Göksel Akyüz, Bayram Öz, Osman Akyüz, Engin Akyüz, İbrahim Kılıcı, Emirhan Taşdemir, Enes Öğütcen. Buradan Dalaman Açık'a seslenmek istiyorum. Derman Babadağ'a gelsin. İnşallah o da iyidir. Aydın'da yatan Durmuş Ekemen'e gelsin. Ödemiş'te yatan Erkan Bilezi'ye, Bilecik kardeşime gelsin. Eray Dayfıran'a gelsin. Bir de D16 koğuşunda, D17 koğuşunda yatan Onur Dalfıran kardeşim. İnşallah sen de iyisindir. Kendine iyi bak. Mesut Güleç, ona da gelsin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Abi söyleyeceklerim bu kadar.
0: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Evet, listem biraz kısa olduğu için, sen de kısa listeleri sevdiğin için evet. Ben de sana böyle bir güzellik yapam dedim.
0: Sıkıntı yok ya, her zaman. Her zaman bekleriz. Kendine iyi
1: Allah'a
0: bak.
1: Allah'a emanet ol.
0: Sen de Allah'a
1: kendine
0: emanet.
1: Kendine iyi bak.
0: Eyvallah.
1: Buradan abime, canım abime Allah'a emanet olsun. Kendine iyi baksın. Kafasına takmasın. Onu ilk sana emanet ediyorum. İkisini birbirine emanet ediyorum. Hazar, inşallah Hazar da iyidir. Kendine iyi baksın. Allah'a emanet olsunlar. Onları çok seviyorum.
0: Eyvallah. Kendine iyi bak.
1: Sen de.
0: Eyvallah.

0: Yanar bugün Ankara'ya Yanar değil Aydın Yanar. Bakalım hatta kim var. Alo.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
1: Abi Nazil Açık Cezaevinden arıyorum, İbrahim Kumcu.
0: Evet İbrahim.
1: Ne yapayım, nasılsın abi, sağlığın saatin nasıl?
0: Şükür valla aynı. Sürünüyoruz.
1: İnşallah.
0: Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Alo. Sen ne yapıyorsun?
1: Ne yapayım abi ya, atölyedeydim, çalışıyordum, biraz mola verelim, seni abi yapıyordum.
0: Oh oh oh.
1: Zeytin atölyesinde çalışıyordum, dün abi bir mola verelim.
0: Zeytinler iyi mi bu sene?
1: Vallahi abi eşek zeytinleri iyi ya.
0: Gelir mi bize zeytin?
1: Vallahi abi çok büyük ya.
0: Çok mu büyük?
1: Abi ben Nazilli kapalı cezaevinde yapmakta olan Sinan Kılıcı abime seslenecektim abi.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Abi inşallah Sinan abi inşallah iyisindir. Beni soracak olursan ben de iyiyim. İnşallah sağlığın sağlığın iyidir. Bizi soracak olursan aynı bildiğin gibi. Nasıl biliyorsan öyle işte ne yapacağız işte yatıyoruz kalkıyoruz işe güce derken zaman geçiyor. İnşallah sizin de zamanınız geçiyordur. İnşallah siz de iyisinizdir. Eve sağlıklısınızdır. Abi gelmeyeceklerim bu kadar. Kendine iyi bak. Bir dakika. Bu evet. İsteyecek olduğum parça abi sadece 4 kişi istiyorum. Burada Sinan Kılıcı abimle Aydın Kapalı Cezaevindeki özeline gelsin. Bir de Zeki Güler abiyle özeline gelsin.
0: Tamam.
1: Zeki Güler özeline gelsin. Gülümser abimize gelsin. Zeki Gülümser abimize gelsin. Bir de özeline gelsin abi Aydın'daki. Uygar Doğanay ateş ediyor abi. Parçasını istiyorum.
0: Bir dakika yazalım. Uygar Doğanay ateş ediyor.
1: Aynen abi. Sinan Kılıcı abimden Aydın'daki özeline gelsin abi.
0: Tamam bu kadar mı?
1: Aynen abi bu kadar. Allah'a emanet olsun.
0: Sen de. Allah'a emanet. Eyvallah. Mesut Şahbaz. Duyuyor mu beni Mesut? Senin bu biraderi bir ara. Biraderi bir ara. Tatlı lazımmış tatlı. Bu mikserimi bozan kim benim? Neyse devam edelim. Mesut Şahbaz'a da sevgiler selamlar olsun. Hani Mesut Şahbaz duymuyorsa biri şey yapsın yani. Tatlı gelecekmiş öyle dediler vallahi Mesut'tan. Bakalım hatta kim var? Alo.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm abi. Selam.
2: Nasılsın abi, gecen hayırlı olsun.
0: Şükür vallahi, sen ne yapıyorsun?
2: Elhamdülillah ben deyim abi.
0: Allah iyilik versin.
2: Amin abi.
0: Kimlere seslenecek?
2: Abi Aydın'da yatmakta olan değerli abim Ozan Çeşmeci, dayım Zeki Akbulut, Orhan Çelik dayım, Ahmet Varlı kardeşim, Yusuf Karaduman abim, Ferdoğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Sait Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Can Gül abim, Cem Oğuş, Seyfet İngöl dayım, Necati Gül abim, Bilginer Gören işlem, Akrep Serdar abim, Gökhan Endek abim, Ramalı İbrahim dayım, Taner Doğan abim, Ali Tereli kayınçı, Mişko, Fethi Karaduman kardeşim, Saffet Can, Aydın Toprak abim, Hüseyin Babadağ, Ertuğrul Yılmazoğlu abim, Derman Babadağ, Savaş Ballı, İsmet İrdem, Tolga Gülbahar, Hasan Ertaş, Kadir Ertaş, Hüsnü Can Canbaz, Orhan Kapkara, İlhan Yaşım, Gökhan Doğan eniştem, Oktay Çiğ kardeşim, Karaman Güvenç kardeşim, Mustafa Yıldırım kardeşim. Abi,
0: evet.
2: Hepsine selam olsun. Nazili açıkta yatmakta olan değerli deyze oğlum Zeki Gülümser'e gelsin.
0: Evet.
2: Değerli abim Onur Deniz'e gelsin. Osman Menekşi'ye, Turgut Can Sert'e gelsin. Ozan Küçük abim gelsin.
0: Evet.
2: Veli Yılmaz İştar'a gelsin. Volkan Kaya, Veli Tıraş, Süleyman Akan, Ahmet Canlı, Ahmet Aksoy gelsin.
0: Evet.
2: Sertan Şen, Aliber Küçük, Yemek Aile Kralı İsa Ergün, Aydın Öge, Mehmet Öge, Neşat Özcan, Esko var Adem Dede, Tufan Arıkan, Çağlar Başkan, Mustafa Yüksel, Hakkı Oğuz, İbrahim Duran, Akın Sakıcı, Kudret Elçik, Mehmet Elçik, Turan Salkın Taş, Necat Elçik, İbrahim Kıvcı, Güneyt Gezelgi abim, Uşaklı, Mahmut Adı Güzel abim.
0: Evet.
2: Emran Taşdemir, Şahin, Egos, abi kapalı yatmakta olan değerli kardeşim C11'de, İsmail Ülker, Egemen Güney, Bıdık, Cihan Dinar, Berat Cakoğlu, Batuhan Çavuşoğlu, Barış Yaprak, Mutlu Can Sert, Erkan Akbalık, Yagi, Berkay Yılmaz, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Burak Karademir, Sinan Kılıcı.
3: Evet.
2: Bu kadar. İstek şarkımda Aynur evet. Polat'tan Esmer'e.
0: Aynur Polat Esmer'e. Tamamdır.
2: Evet abi, gecen hayırlı olsun.
0: Allah razı olsun.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Tekrardan Mesut Şahbaz'a sesleniyoruz. Tatlımız hala gelmedi. Dönüş olmadı. Bekliyoruz. Evet, devam edelim hemen. Şöyle Türkiye Vestio saatleri 19.53. Şöyle bir bakalım hatta kim var.
1: Selamünaleyküm abi, iyi akşamlar. Ben Nazil Açık'tan Turgut Can Sert.
0: Evet Turgut.
1: Abi Kapalı'ya selam gönderecektim.
0: Hadi gönder bakalım.
1: Uğur Durmuş, Burak Uğraş, Recep Masat, Bayram İktu, Ramazan Solmaz, Batuhan Altındiş, Saik Küçük, Faik Küçük, Hakan Diriker, Hüseyin Yıldız, Emrah Ülker, İsmail Ülker. Şimdi Nazil Açık'a geçiyorum abi. Mustafa Yüksel, Ahmet Sevinçer, Resul Karayefe, Ali Ambak, Onur Yaşım, Fatih Karaküş, Karam Onur, Sinan Kaya, Sinan Özcan, Mehmet Ali Demirağ, Mustafa Yüksel, Tuğran Salkımtaş, Güney Deniz, Mehmet Akif Yardımcı, Sinan Öz. Bu kadar abi, istek parçama geçeyim.
0: Geçelim.
1: Gökhan Doğanay'dan Bilsen.
0: Gökhan Doğanay Bilsen.
1: Evet abi.
0: Tamamdır. Bu kadar, bu kadar mı? Allah'a ya, emanet.
1: Evet abi, bu kadar.
0: Kendine iyi bak.
1: Sağ ol abi, akşamlar.
0: Haydan olur, huydan olur. Haydan olur. Vallahi bilmiyorum, bugün fonum hareketli gitsin ya. Baygınlık geçireceğim. Mesut Şahbaz. Bekleniyorsun. Bir tatlı sözü vermişsin, gelmedi hala. Mesut Şahbaz'a sesleniyoruz. Duyuyorsa. Duyuyorsa, biladerini arasa yeter zaten. Devam edelim, devam edelim. Bakalım. Hatta kim geliyor, bir alo diyelim. Alo.
2: Alo, selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
2: Abi ben Hayrettin Kuru.
0: Evet Hayrettin.
2: Nasılsın abi, iyisin?
0: Gene var ya, Hayrettin deyince aklıma geldi de söylemeyeyim dedim.
2: Biliyorum abi, biliyorum. Gece yaptılar.
0: Evet Hayrettin, kime sesleneceğiz?
2: Abi Açıya Kapalı seslemek istiyorum.
0: Hadi seslen, bıraktım.
2: Tamam abicim. Aslan kardeşim Ozan Katılmış'a, Onurcan Aydemir'e, Murat Uzun'a, İbrahim Köseme, Sezgin Uçaş'a, İstanbullu Las Ahmet abiye, Tarık Ulay'a, İbocan Acar'a, hızlıyım ama, Doğukan Genç'e, abilerin abisi Sabri Cüvercı'ya, Ulaş abime, Ulaş Tekeş abime, Cengiz Yatas abime, Soner Bülbül'e, Tolga Gayır'a, Ekürüm Ercü'ye, Kemal Tökköz'e, Namı Diğer Kako'ya, Metin Kırbaş'a, Osman İbo'ya, Sergen Yumu'a, Murat Aydoğdu'ya, Mişko abime, Ramazan Soysal abime, Çepken Dayı'ya, Mehmet Ali Bozkurt'a, Sadık Köse'ye,

0: Aydın, Kadir Aydın'a, dayım Aydın Toprağı, Erol Kıldırke, ortim Zeynel Şimşek'e ve beni tanıyan herkese selam olsun abi.
1: Aleyküm
0: bir
1: selam.
0: De Vedat Aydoğdu'ya, Vedat Yakoğlu'na,
1: tamam, başka?
0: Barış Yaprağı,
1: evet.
0: Salih Oğuzhan Kavas'a selam olsun abi.
1: Aleyküm
0: bu
1: selam.
0: Kadar abi.
1: Bu kadar mı?
0: Aynen abi.
1: Var mı başka bir şey?
0: Yok abi. Ha bir de şarkımız var abi.
1: He, varmış demek ki bak.
0: Aynen.
1: Hadi söyle.
0: Döneceğim bir gün şarkısı abi. Adanalı Ayhan'la Mesut.
1: Tamam, döneceğim bir gün olarak yazdım. Bu kadar mı?
0: Yazdım abi.
1: Evet.
0: Aynen bu kadar abi.
1: O zaman Allah'a emanet.
0: Sağ ol abicim, seninle Allah'a emanet. Görüşürüz.
1: Aman aman berberim. Aman aman berberim. Berberleri de unutmayın bak. Sonra sıfıra vururuz vallahi saçları. Nazilli'nin berberlerine, Aydın'ın berberlerine, ondan sonra Çine'nin, Dalaman'ın berberlerine selam olsun. Evet, bir şarkı arası vereceğim birazdan. Bu arada Mesut Şahbaz'ı gören, duyan, gören varsa ulaşsın abi. Bu arada abi ben geçen biriyle tanıştım böyle ayaküstü. Ayhan'mış adı. Ayhan diye biri valla. Ketempere'ye getirdiler abi beni. Ketempere'ye diyorlar ya. Ayhan da öyle yani. Neyse Ayhan. Özellikle Mesut Şahbaz'a sevgiler selamlar olsun. Bir tatlı sözü vermiş. Ben göremedim hala ama olsun. Ne yapalım ne yapalım? Türkiye Vesto saatleri 19.59 oldu.

0: Bir canlı bağlantı alayım, sonra bir şarkı göndereceğiz. Bakalım hatta kim var? Alo.
1: Alo.
0: Evet.
1: Selamünaleyküm kaptan. İyi akşamlar. Kolay gelsin.
0: Allah razı olsun.
1: Kapalı sesleneceğiz.
0: Hadi seslen kapalı ya.
1: Kapalı yatmakta olan İhsan Tintin, Hazar Gökçen, onlara selam olsun. Emrah Deniz, Berke Yılmaz, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Burak Karademir, Murat Kertlez, onlara gelsin. Açıkta yatmakta olan arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim Güney Deniz, Sinan Özcan, Mehmet Akif Yardımcı, Turgutcan Sert, Karam, Şahin Egus, Süleyman Egus, Murat Çetinkaya, Mustafa Yüksel, Talha Düzgün, onlara gelsin. Günün sözü Alem Küçük, İtibar Büyük. Şarkımız da Aynur Polat'tan Cadde Sokak parçasını istiyoruz kral.
0: Bir dakika, Aynur Polat Cadde Sokak. Bu kadar mı?
1: Evet.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet, iyi akşamlar, kolay eyvallah. Gelsin.
0: Evet, bir şarkı arası vereceğim, bir şarkı arası vereceğim. Şarkı sonrası burada olacağız. Haydi bakalım, güzel bir şarkı dinleyelim, onun hemen sonrasında yine buradayız. Geldi. Evet, sizler ne yapıyorsunuz? Yapmanız gereken sadece bir şey var. Ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37. 0532 686 78 37. WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. WhatsApp'tan size gelen bir mesaj var. Bu mesaja uygulamanız gerekiyor. Uygulamazsanız mesajınız zaten görülmüyor. Bilginiz olsun. Şimdiden bunu da hatırlatayım. Haydi bakalım. Tüm herkese gelsin bu güzel parça. Özellikle Reis Ulaş Tekeş'e, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Raif Domurca. Raif'in sesi soluğu çıkmıyor ama Raif Domurca. Ondan sonra İnan Işık abime, Egemen Güney'e, Yagi'ye, Çağlar Başkan'a, ayrıca Mesut Şahbaz'a da armağan oluyor bu güzel parça. Dinleyelim, arkasından buradayız.

0: güzel bir parça gönderdik ve devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye ve Söz saatlerimiz 20.09 oldu. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, canlı bağlantılarla devam ediyoruz ve bakalım hemen hattımızın ucuna kim geliyor, kim geliyor bakalım. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam reis, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, nasılsın?
0: Şükür vallahi, sen nasılsın?
1: İyi şükür valla. Uzanıyordum, radyo kapalıydı. Bana çocuklar yeni söyledi ya valla.
0: Allah Allah.
1: Valla biraz yorgunluk vardı üstümde de.
0: Valla bende de bu sıra var o yorgunluk, çözemedim
1: ben bugün
0: ya.
1: Ben bugün salı olduğunu bile unuttum inan ki.
0: Abo. Sen bayağı vallahi yorgunsun o zaman. Anladım ben.
1: Ne yapıyorsun, nasılsın?
0: Şükür valla aynı, koşturmaca devam. Sen de iyisin.
1: Alpay firardaymış. Alpay'ı bekliyorum.
0: Gelsin de ona bir çektir, çektir ona bir.
1: Aynen. Burnundan getireceğim.
0: Getir getir. Adını bile geçmeyeceğim.
1: Aynen öyle.
0: Yazdım, bizi unuttu o. O var ya.
1: Buraya gelince hatırlar ya.
0: İşte hatırlayınca biz hatırlamayız artık.
1: Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Biz gideni değil, giden bizi kaybetmiştir.
0: Aynen selamım, öyle.
1: Tabii, selamımdan sonra güzel geceye güzel bir söz bekleme artık.
0: Olsun, bir daha alırız ya sözü, bir şey olmaz.
1: Tamam.
0: O zaman bıraktım mikrofonu.
1: Tamam. Sesleniyorum.
0: Tamamdır.
1: Kapalıda yatmakta olan dostlarım Emrah Bartan'a, kardeşim Twingo'ya, Zafer Karaduman'a, Caner Doğan'a, Müjdat Akın'a, aslan dayım Yıldırım Kipe, yeğenim Emrullah Oğuz'a, kardeşim Muhammed Alakuş'a, Polat ve Tuğrul'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Erhan'a, Alperen'e, Alper'e, Alper Aktaş'a, Semih Çitağ'a, Enes Öcal'a, Muhammed Ulu'ya, Polat Yavaşan'a, Bedirhan Gümüş'e, değerli kuzenlerim Mehmet Erol ve Şafak Demir'e. Bu arada Şafak Demir tali olmuş, artık bizi duyamaz ama o da benim kuzenim, seviyorum onu. Aslan kardeşlerim Yunus ve Kerim Gültekin'e, aslan abilerim Sarı Mustafa'ya, Ziya Ateş'e, değerli abim Ziya Ateş'e, Ahmet Döğen'e, İsmail Uğur Uzman'a, Yakup Can Tosun'a, Orhan Kılıç'a, Fecri Kılıç'a, değerli dostum, değerli kardeşim Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Adanalı Vedat Aslan'a, İsmail Aygün'e, Ozi'ye, Uğur Durmuş'a, Şahin Güçlü'ye, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rim abime, Taner Yalı'ya, Önder Rim'e, Savaş, Barış, Gökhan ve Hakan Eroğlu'na. Bu arada Savaş'a, Barış'a, Gökhan'a ve Hakan Eroğlu'na aslan dayım Abdülaziz Demir'in de çok çok selamları var. Selamı üstümde kalmasın. Ulaş Sevgili'ye, Batuhan Vural'a, İlker ve Mert Kırbaş'a, Erhan Cengiz'e, Celal Özkan'a, değerli kardeşim, değerli dostum Azat Kula. Bu arada Azat, Diyar'ın ve Yavuz'un da çok çok selamları var. Üstümde kalmasın. Barış ve Savaş Kaya'ya. Barış, Savaş, buradan selamım üstünüzde kalmasın kardeş, değerli kardeşlerim benim. Çinele tipi, bu arada Kapalıda kadınlar kuruluşunda bulunan Dilan Bulut'a da çok çok selam ederim. Çinele tipi Kapalıda yatmakta olan aslan kardeşim, değerli kardeşim Abdullah Karademir'e, oğlum Cafer Turhan'a, Apo abini ara, abine bir haber gönderdim, İnşallah haberimi almışsındır kardeşim benim. Oğlum Cafer Turhan'a, Birkan Akbay'a, İdris Akıncı'ya, yeğenim Yiğitcan Kipe, yeğenim Sinan Şentürk'e, değerli kardeşim açıkta yatmakta olan aslan kardeşim dün teslim oldu Orçun Can'a, aslan abim İlhan Deniz'e, aydın açıkta yatmakta olan değerli dayım, aslan dayım Abdülaziz Demir'e, aslan kardeşim Yavuz Yaman'a, aslan kardeşim Ahmet Kula, değerli kardeşim, aslan kardeşim Diyar Kaya'ya, aslan kardeşim Servet Akdağ'a, abilerim maşallah Turgut, Mehmet Aykut'a, değerli kardeşim Avni Cengiz'e, değerli kardeşim Çamur Mehmet'e, dedem Aytekin'e, aşkın Yavuz'a, kardeşim Tako'ya, evladım Erco'ya, Erco inşallah sesimi duyuyorsundur lan, kardeşim Bayram Tekin'e, Kadir Taş'a, Enes Şişman'a, kardeşim Sinan Alçiçek'e, kardeşim Ozan Çağlayan'a, Doğukan Yegin'e, değerli kardeşim aslan kardeşim Berber Erkan Yılmaz'a, kardeşim Kote'ye, Pokemon Ali'le, değerli kardeşim Mevlana, Savaş Kalbi Taş'a, Mehdi Aydoğlu'ya. Bu arada isimleri sayarken var ya, o kadar yoruldum ki şu an. Yorgunluğumu görüyorsun değil mi? Sesime bile vuruyor.
0: Evet, fark ettim.
1: Aynen. Değerli kardeşim Nazmi Uysal'a, Berbat Nazmi'ye, Hacı Kaya'ya, Adem Dinç'e, Selçuk'un Bozos'una, Kefen Bayro'ya, Mehdi Aydoğdu'ya, Ali Rıza Alimoğlu'na, yeğenim Doğukan Gence, Mustafa Kamber'e, İbrahim Özbay'a, kardeşim Metin Kırbaş'a, kardeşim Tolga Gayna, psikologumuz Mertcan Ozan'a, kardeşim Eren Ünal'a, aslan kardeşim İzmirli Baytansel'e, bu arada izni bitmek üzere inşallah gelir, çok özledim. Arnavut Emre'ye, Serkan Akrancı'ya, Ömer Yalı'ya, sol yanım hızlıyım ama, kardeşim Selim Temel'e, aslan yeğenim Utku'ya, Hüseyin Kökten Dayım'a, Erdoğan Rime, Namı Değer Tibiti'ye,
0: evet,
1: Yusuf Coşkun'a, O Bir Marka Fabrikadan Halka İbiştek'e, Hayrettin Kurya, Ramazan Yavaş'a, Çin'e yatmakta olan dayım Serkan Tavaslıoğlu'na,
0: evet,
1: Menduh Bişki'ye, Efe Şen'e, Mert Efe Toya, Zekeriya Dere'ye, Emre Gülseven'e, Emre Öztürk'e, Uğur Uyguç'a, aslan yeğenlerim Ekrem Tavaslıoğlu'na, Muhammed Ali Sancar'a, Muhammed Ere'ye, Adnan Yöre'ye, Ali Patağa, değerli abim Erdo Başkan'a, Sayıda abime, ormanda çalışan kardeşim Haşim Erkul'a, dayım Fesih Aydın'a, park bahçede çalışan değerli amcam, büyüğüm bir tanecik amcama, dayım Fırat Gülüce, kuzenim Yunus Tekeş'e, Denizli çocuklarına, bizi tanıyan tüm dostlarımıza. Ayrıca Nazilli'de yatmakta olan kardeşim, değerli kardeşlerim, Yavuz kardeşimle beraber selam ederiz. Taner ve Şirin Tunca, kardeşim Muhammed Tugay ve Ferhat Düme, Çağlar Başkan'a, Kayahan Karabulut ve D15 koğuşuna yazsın. Ödemiş'te yatmakta olan Mustafa Aslan, Yücel Tunç, Hakkı Keçe, Temra Mehmet'e de Yavuz kardeşimden selam ederim. Gecenin gene sözünü söylüyorum, giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Biz gideni değil, giden bizi kaybetmiştir.
0: Eyvallah, eyvallah.
1: Şarkımı gene aynı istiyorum, bak sen de yorulmuşsun.
0: Bir dakika yazayım ben gene şöyle, şöyle aynen yazalım. Bak sen de yorulmuşsun.
1: Aynen, yorgunluğum nasıl vuruyor değil mi telefonda?
0: Evet.
1: Aynen, gecen güzel olsun kral. Görüşürüz.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak reis.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 20.16 Türkiye Vesio saatlerimize bakalım hattımızın ucuna kim geliyor, kim geliyor. Alo.
1: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: İyi yayınlar abi.
0: Allah razı olsun.
1: Ben Erdal Güler.
0: Evet Erdal, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, nasılsın?
0: Şükür vallahi, aynı.
1: Vallahi burada da koca bizimle beraber maşallah. Aziz Allah diyelim de.
0: Evet, aziz Allah diyelim hep birlikte.
1: İyisiniz değil mi abi?
0: Şükür vallahi, ben iyiyim, sen de iyisin, sıkıntı yok.
1: Vallahi çok şükür, Allah kurban olsun, Allah iyilik versin, iyiyiz çok şükür, sağlığımız yerinde.
0: Allah iyilik versin diyelim.
1: Ben bir kapalıya seslenecektim.
0: Tamam, sesten bakalım ama böyle ezan arkadan bayağı geliyor. Böyle
1: selam gönderecektim.
0: Gönder hadi, bıraktım mikrofonu.
1: Tamam, B1 koğuşuna selam gönderecektim. Bir de bir şarkı isteyecektim. Açıktaki bütün mahkumlara, mahkumlara hepsine selam olsun. Şimdi isim saymaya gerek yok. Ben saymıyorum zaten. Hepsine selamını gönderiyorum ben işte. Ve de sana gelsin bu şarkı. Kufan alt taşlar gökyüzünde bölük bölük durmalar.
0: Bir daha söyle onu. Tam duymadım.
1: Kufan alt taştan.
0: Tufan Altaş.
1: Gökyüzünde bölük bölük turnalar.
0: Gökyüzünde bölük bölük.
1: Bölük bölük turnalar.
0: Tamamdır.
1: Çocuklarıma gelsin abi bu şarkıyı. Rüya inayıp rüya gelsin. Ve de sana gelsin.
0: Allah razı olsun.
1: Var mı bir isteğin abi?
0: Canının sağlığı. Kendine iyi bak, yeter.
1: Kendine çok çok iyi bak. Dikkat et kendine. Gecen güzel olsun.
0: Eyvallah cümlemizin.
1: Hadi akşamlar.
0: Hadi Allah'a emanet. Bu arada Mesut Şahbaz'a da sevgiler, selamlar olsun. Vallahi bu Ayhan'dan çektiğimiz var. Mesut Başkan. Vallahi bu Ayhan'dan çekiyoruz biz, haberin olsun. Neyse, devam edelim canlı bağlantılarla. Bakalım şöyle hatta kim var. Alo.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
1: Nazilli Açık Cezaevinden Kudret Elçik abi.
0: Evet Kudret.
1: Abi Nazilli Kapalı'da yaprakta olan Süleyman, devir koşulda yaprakta olan Süleyman Elçik amcama seslenmek istiyorum abi.
0: Hadi seslen bakalım, bıraktım mikrofonu.
1: Devir koşulda yaprakta olan Süleyman Elçik amcama, abi nasılsın, inşallah iyisindir. Devir olursan ben de iyiyim. Ondan sonra Davut Bozic, Namı Diğer Ko Başkan. Ondan sonra Mahmut Gülsüdam, Emre Ölmez Kapoda'yı. Ondan sonra ve altı koğuşunda yaprak olan halı oğlum Sinan Kıvcı.
0: Evet.
1: Her gün. O her gün. Ondan sonra. C7 koğuşunda yaprak olan Mehmet Güre. Ondan sonra Füzü Dayı. Ondan sonra. D4 koğuşunda yaprak olan Gökhan her değerli abimi. Ondan sonra Tanju Ünal, Umut Aydın. Ondan sonra Melik Kartal, ondan sonra abi Nazilli Açık Cezan ve yapmakta olanları saymak istiyorum abi.
0: Evet.
1: Baba Yüksel, ondan sonra Mehmet Elçik, ondan sonra İkili Ovalı Namı Diğer Mustafa Dayı, Arap Dayı, ondan sonra İbrahim Kurcu Namı Diğer Kartal, ondan sonra Ozan Ağabey, Şafak Aksoy, ondan sonra Aliber Küçük, ondan sonra Ahmet Tosun, ondan sonra Erdal Güler abimiz, ondan sonra çocuklarım bu kadar abi. İstek parçama geçebilir miyim abi?
0: Geç, hemen dinliyorum.
1: Hüseyin Kağıt Toprak Sarsın abi.
0: Bir dakika, Hüseyin Kağıt.
1: Hüseyin Kağıt Toprak Sarsın abi.
0: Toprak?
1: Sarsın, ellerini toprak sarsın.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Hüseyin Kağıt Toprak Sarsın abi.
0: Tamam yazdım ben ona.
1: Tamam abi.
0: Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Hadi görüşürüz.
0: Evet devam ediyoruz. 20.21 Türkiye Vesto saatlerimiz ve devam edelim. Hemen şöyle bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
2: Selamünaleyküm abi. İyi yayınlar.
0: Allah razı olsun.
2: Nasılsın abi, iyi misin?
0: İyi şükür vallahi. Sen nasılsın?
2: İyiyim Allah'a şükür abi. Kapalıdan arkadaşlarımız var. Nur abi.
0: Hadi mikrofonu bıraktım o zaman.
2: Tamam abi. Abi açık cezaevinden Volkan Ceyhan ben.
0: Evet.
2: Kardeşim Ulaş Babadağ, Sercan Sevingen'i, Çakiye, Dombili'ye, Akın Gürece, Ali Fatih Önal'a, Ulaş Sevgili'ye, Doğan Koldaş'a, Ömer Koldaş'a, Çetin Koldaş'a, Papa Koldaş'a, Nurettin Madran'a, Erancan Kurtoğlu'na, açık cezaevinde bulunan değerli abilerim Deniz Aksu'ya, Ulaş Tekeş'e, kardeşim Mehmet Emin Çoban'a, Seyit Babadağ'a, Süleyman Volkan Gacar'a, Burak Azar'a, Berkay Korkmaz'a, Hakan Karakaş'a, Volkan Şanlı'ya, Ramıder Alex'e, Rıdvan Gölcü'ye, İbrahim Azar'a, Alaaddin'e, Serkan'a, kardeşim Hayrettin'e, Reha abime, sıradaki tüm parçalar armağan olsun abi, selamımız olsun.
0: Tamam.
2: Kafana göre bir şarkı çal abi, güzel bir şarkı.
0: Tamam.
2: Gerçi tüm şarkılar saydığım güzel insanlara gelsin.
0: Eyvallah.
2: Sinema mahkumlarına gelsin. İsmini saymadığım tüm orta mahalle çocuklarına gelsin.
0: Eyvallah.
2: Hayırlı yıllar abi. Kolay
0: tamam. Gelsin. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
2: Sen de abi.
0: Memleketim Ankara vay. Maşallah vallahi Mesut Şahbaz'a. Ayhan'ı boş verin ya. Mesut Şahbaz yeter. Değil mi? Neyse bakalım devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım hatta kim var. Alo.
3: Selamünaleyküm. İyi akşamlar. İyi yayınlar.
0: Alo, ses gelmiyor. Neresi orası?
3: Efendim?
0: Ses gelmiyor. Orası neresi? Tatlıcı mı?
3: Burası sosyal medyayı sallayan özlenen adam. Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun siyah incisi. B112 koğuşun gözdesi Hızlı İmam Rüstem Süzer.
0: Getirin ateş edeceğim. Nerede o? Hoş geldin.
3: Nasılsın abicim? İyisin inşallah.
0: İyiyim vallahi şükür. Sen nasılsın?
3: Şükür elhamdülillah. Ben de iyiyim. Rabbim iyilik versin inşallah.
0: Amin cümlemize.
3: Abicim şöyle bir kapalıda, açıkta, park bahçede bulunan arkadaşlara bir sesleneyim.
0: Bıraktım mikrofonu vallahi.
3: Evet. Kapalıda bulunan değerli abim Erkan Güneş, Emrah Bartan, Şafak Demir, Mehmet Erol, Sabri Taşçı, Aslan abim, İdris Taşçı, değerli kardeşim, Kadir Taşçı, can yoldaşım, Muzaffer İsek. Muzaffer İsek Aydın Kapalı'dan çıkmış galiba. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Neredeyse o da bir araba alansın radyoyu da biz sesini duyursun isterim. Değerli dostum İlker Kırbaş, Savaş Taşçı, Semih Çıtak, Gökhan Uslu, Uğur Kavas, Salih Oğuzhan Kavas, Sansar Selim, Emircan Yazıcı, Vedat Aslı, Azat Kul, Yunus Gültekin, İbrahim Kafalı, Aslan kardeşim Kerim Gültekin. Kerim kardeşim, abim bugün alınmış, bilgin olsun. Mert Pamukçu, Aslan abim Uğur Durmuş, Aslan amcam Yıldırım Kip, Caner Doğan, Şino'ya, Orhan Kılıca, Aslan abim Ziya Ateş'e, Fecri Kılıca, İsmail Uğur Uzman'a, Murat Yalı'ya, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rime, Taner Yalı'ya, Önder Rime, Sofiye, Ulaş Sevgili'ye, Muhammed Ulu'ya, Ahmet Moran'a, Eren Karaca'ya, Burhan Özger'e, Emrullah Oğuz'a, Twingo Emo'ya, bir de değerli kardeşim aslan gibi aslanlar gibi cezalarını yatan Enes Öcal kardeşime. Efendime söyleyeyim, park bahçede bulunan Mert Yalı'ya, Ali Rıza Halat, Ahmet Becerik, Fırat Günüç dayıma, Konyalı Mami'ye, Mehmet Öncel'e, Şahan Gence ve özellikle amcama, bir de Volkan Kaya'ya. Açıkta bir kişiyi unuttum. Sadullah Avcı'ya ve Kamber Akın'a. Nazil'de yatan aslan dayı Murat Şengüler'e. Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan aslan dayım Abdülaziz Demir, aslan dayım Ulaş Tekeş, kıymetli abim Yavuz Yaman,
0: evet.
3: Ahmet Kul, değerli dostum, can yoldaşım, Ortağım Diğer Kaya, İzmirli Bay Tansel, Bayram Tekine, Kote'ye, Eren Ünal, Şahin Demir, Deniz abime, Sinan Alçiçek, İbiş abiye, yani İbrahim Ecevit'e. İbiş, sonunda dolar işaret var, dikkatinizi çeker. Çallı lakabı ile bilinen Avni Cengiz, Murtaki lakabı ile bilinen Metin Kırbaş, bir de değerli abim Orçun Can, Çine'nin gözdesi, Ercan E'ye, Hüseyin Kökten dayıma, Çiko'ya, Baran Yağcı'ya, Aşkın Yavuz, Aytekin Topbaş, Servet Akta, Utku'ya, Kadir Taş, Ozan Emre Çağlayan, Maşallah Turgut abime, Dostum Emre Değer, Motor Ali, Eyüp Denktaş, Hakan Yıldız, Cengiz Yataz, Berber Ümit Koşar, Çamur Mehmet'e, Doğukan Genç, İbrahim Gümüş, daha doğrusu o gitti, Çiçekçi evet. Çeto'ya, İlhan Deniz abime, Onur Tirit, Yılmaz Dinler, Tako'ya, İsmet Mete, Kahveci Tahir Dayı, Can Apaydın, Savaş Mert, Fırılda Kasan, Berbat Nazmiye, Pokemon Halil'e, Ale Milar, Erkan Yılmaz'a, yani namı değer Cittoya, evet. Oğuzhan Varhan, Mevlana, Bayro'ya, Kefen Bayro'ya, Tolga Gayır, Mutlu Aydoğdu ve Selim Temer. Çin'e kapalda bulunan Abdullah Karademir, Polat ve Tuğrul'a, Erhan'a, Muhammed Alakuş'a, Köylüm Cafer Turhan'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman, Alperen'e, Bombacı Birkan'a ve Aslan Amcaoğlum Yiğit Can Kipe, Ayıcı Bayram'a, Ergün Yaman ve İdris Akıncı'ya. Çin'e acıkta bulunan değerli kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu, Serkan Tavaslıoğlu, Muhammed Erek, Muhammed Ali Sancar, Haşim Erkul, Efe Şen'e, Mert Efe Toya, Memduh Bişki, Mustafa Yılmaz, Cihan Çeliğe, namı değer Çiko'ya, Zekeriya Dere, Adnan Yörük, Mehmet Ali Patak ve Fesi Aydır abime gelsin. Bir de Ömür Birtan Yücel abime gelsin.
0: Evet.
3: N4 koğuşunda bulunan tüm arkadaşlara Ömür Birtan Yücel abime çok çok selam var. Ekrem İstanbullu abime çok selam var. Ne zaman gelecek diye merak ediyor. Fax yazdım, faxım geldi mi diye soruyor. Sesimizi duyuyorsa Ömür Birtan Yücel için kendisine iletiversinler efendim.
0: Evet.
3: Diyorum. Şimdi abicim, geçen hafta ben bir parça istemiştim.
0: Ne istedin?
3: Bu parçam doğru parçam mı çalındı benim?
0: Doğru çalınmıştır sen söylediyse.
3: Bayram Şenpınar'la Kibariye'nin yapmış olduğu bir düet. Beni ağlatmaya kimin hakkı var?
0: Evet, çaldı o, eminim.
3: Geçen hafta oysa ki ben dinleyemedim o zaman onu. Bu hafta da aynı parçayı çalar mıyız?
0: Beni ağlatmaya kimin hakkı var?
3: Aynen efendim.
0: Bayram Şenpınar beni ağlatmaya. Tamam.
3: Evet.
0: Tamam, bu kadar mı?
3: Gecenin sözünü söyleyerek adayı veda etmek istiyorum.
0: Ben de dedim gecenin tatlısını söyleyerek falan diyecek de neyse.
3: Keşke dışarıda olsak da yiysek.
0: Vallahi bilmiyorum, ben giderim dışarıdaki yerlerine, sıkıntı yok.
3: Git abicim git. Ben sana her zaman kapını açık dedim.
0: Eyvallah.
3: Buyur git yani.
0: Ama ben benim listeyi kaybetmiş burada biri. Bir bayram tamam, diye bir yer biliyorum ben.
3: Tamam, ben seni özelden arayıp tekrar adresi veririm abicim. Hiç sıkıntı değil.
0: Tamam. Şaka yaptım.
3: Tamam abicim.
0: Bu kadar mı?
3: Gecenin sözünü söylüyorum.
0: Hadi söyle.
3: İyi insan mutluluk, kötü insan tecrübe, yanlış insan dert, mükemmel insan iz bırakır. Diyorum, geceyi veda ediyorum.
0: Eyvallah, o zaman
3: tüm
0: Allah'a emanet.
3: Mahkumlara ve mahkum yakınlarına, bizi tanıyan herkese selam olsun. Hayırlı geceler.
0: Allah razı olsun, kendine iyi bak.
3: Hızlı imam, altına imzamı atıyorum.
0: Evet, imzayı da attık. Hadi Allah'a emanet.
3: Sağ olasın.
0: Valla bir şarkı göndereceğim. Şarkı arasına geldik. Şöyle. Dur bir canlı bağlantı da alayım, sonra şarkı göndereceğim. Vallahi şarkı göndereceğim. Bakalım hatta kim var. Alo.
4: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
4: Ahmet olsun ben.
0: Evet Ahmet.
4: Kapalıdaki arkadaşlarıma seslenmek istiyorum.
0: Hadi seslen, mikrofon sende.
4: Diyar Yurteri, Agit Meyaz, Erkan Akdemir, Mustafa Yüksel, Hazar Cemaloğlu, Namud Ağar, İlhan Karaslan, Mahir Konma, Kesper Ömer Bayrak, Mehmet Yürü, Ömer Yeşilöz, Serkan Demir Ezen'e gelsin, Abdullah Karabaş, Hasan Çelik, Fesih Dur, Metin Geçer, Aydın Tutak, Cihan Üstünda, Serkan Şan, İsmail Ülker. Bütün İzmir gençlerine selam olsun abi.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
4: Sözümü de söyleyeyim mi?
0: Söyle.
4: Adalet söz konusu olduğu yerde merhamet hükmünü kaybeder.
0: Tamamdır. Var mı başka bir şey?
4: Yok. Kolay gelsin.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet. Evet valla bir şarkı göndereceğim dedim. Şu şarkıyı gönderelim. Arkasından buradayız. Haydi bakalım. Özellikle ama özellikle Reis Ulaş Tekeş'e armağan oluyor bu güzel parça. Ayrıca Mesut Şahbaz'a da armağan olsun. Valla Mesut, bu senin birader Ayhan var ya. Abi bize ızdırap oluyor, ızdırap. Haberin olsun. Özellikle Mesut Şahbaz'a, Nazilli'ye sevgiler selamlar olsun. Haydi bakalım.

0: ile devam ediyor. 20.38 Türkiye ve Söz saatlerimiz ve bakalım şöyle attığımızın ucunda kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Abi nasılsın?
0: İyi değilim. Sözlerinde durmayan insanlara karşı iyi değilim. Bu da benim
1: abi,
0: sözüm olsun.
1: Abi ben sana bir söyleyeyim mi?
0: Bak, heh, söyle bu bakalım.
1: 11. ayda var ya ben dışarı çıkıyorum, tamam mı?
0: 11. aya kadar tatlı mı beklenir ya?
1: Bak ben sana bir söyleyeyim mi? Heh. Sana yemin ederim bak. Sana öyle güzel sürpriz yapacağım var ya.
0: Ne yapacaksın?
1: Sen bile şaşıracaksın bak.
0: Ne yapacaksın yani, sürpriz ne
1: olur? O da bende kalsın abi. Burada abi, söylenilmez abi.
0: Tatlıcı mı açacaksın?
1: Abi burada söylenilmez onlar.
0: Ya bırak bunları ya. Vallahi var ya.
1: Abi, sana bir söyleyeyim mi? Bu 11. ayda valla bak dışarı çıkıyorum, tamam mı?
0: Bu şey gibi tamam. Olmasın. 12. 13. yargı paketi gibi olmasın.
1: Estağfurullah abi.
0: Geçenki öyle oldu ya ondan.
1: Yok abi.
0: Ben bilmez.
1: Sen zaten 11. ayda çıkıyorum zaten.
0: Ben bilmiyorum artık valla. 11. ayı ben bekleyemem. Belki giderim.
1: Peki bu numara sadece radyo için mi yoksa şey için mi?
0: WhatsApp'tan yazdığında normal telefon.
1: WhatsApp'tan ona soruyor.
0: 7/24 yazabiliyor kim yazacaksa.
1: He, ama telefonu sen cebinde taşıyorsun değil mi?
0: Taşıyoruz işte bir yerlerde.
1: Tamam o zaman. Hani o gün de seni aramıştın, sen telefonu açmamıştın.
0: İyi de WhatsApp'tan önce yazacaksın, ondan sonra bakıyoruz.
1: O zaman şey meşaz günü değil ya, sabah aramıştım ben seni ya.
0: Sabah beni kaçıncı rüyadaydım Allah bilir.
1: Sabah derken hani öğlene doğru yani.
0: İşte öğlen de kaçıncı rüyadayım ben. Ben 1-2 gibi kalkarım anca.
1: Aynen doğrudur abi.
0: Tatlıyı yemeyince öyle oluyorum ben.
1: Sana uyanamıyorum. Tatlıyı yedireceğim abi. Sıkıntı yok.
0: Neyse senin kara listeme yazdım.
1: Sen abi sen bana bırak abi kendini.
0: Tamam hadi bıraktık mı abi, ne olacak göreceğiz.
1: Tabii aynen.
0: Tamam,
1: sen
0: hadi.
1: Nasılsın, iyi misin?
0: Şükür valla.
1: Valla.
0: Tatlı yemeyince ben hasta oluyorum biliyor musun? Sen bilmiyorum artık.
1: Abi sana tatlıyı kurban edeceğim ben.
0: Valla bilmiyorum ya, bak artık 11. aya kadar yandın.
1: Normalde bak tatlı çok zararlı bir şey biliyor musun abi?
0: Evet.
1: Hani iki taneden sonra zaten adamı bayıyor zaten.
0: Olsun, sıkıntı yok, ben bayılmıyorum abi.
1: Çok seviyorsun.
0: Evet abi. Biz tatlıyı aynen severiz.
1: Tabii. Sen tatlıyı çok seviyorsun. Biz de burada yiyoruz da. Vallahi ben burada hep tatlı yediğim zaman aklıma sen geliyorum biliyor musun?
0: Abo, bir de bunu söyledin ya. Bak. Tam kara listeliksin valla. Neyse artık perşembeye gelmezse bilmiyorum artık.
1: Abi ben bu işi istek pazarlama için de benim işim var, ben gideceğim.
0: Hadi söyle bakalım.
1: Abi Aydın Etipi kapalı cezaevi vatan abi. C13 koşunda yatan kardeşim Mustafa Katala gelsin. Amcası Bilgin Katala gelsin.
0: Evet.
1: Bir de Orhan Aybars'a gelsin abi. Arda Karakaş'a gelsin. Meli'ye gelsin abi. Melican'a gelsin abi. Bir de abi İsmail Akgün'e gelsin abi.
0: Evet.
1: C12'de yatan kardeşlerim Mehmet Güneş'e gelsin abi. Sinan Güneş'e gelsin. Nihat Güneş'e gelsin. Sinan Güneş'e gelsin abi. C16'da yatan abi. Bir de C12'de yatan Muro Başkan'a gelsin abi. Muro Başkan'a gelsin. Muro Başkan'ı unutmuştum ben.
0: Tamam.
1: Bir de C16'da yatan abi şey gelsin. Taceddin Şengel, Vadettin Şengel'e gelsin.
0: Evet.
1: Bir de Atilla Şahin'e gelsin. Emircan Yazıcı'ya gelsin. Kardeşlerime gelsin.
0: Evet.
1: Bir de abi D15'te yatan abi Adanalı İsa'ya gelsin. Adanalı İsa'ya gelsin.
0: Evet.
1: Bir de abi Çin'e kapalı yatan dayım Arun Taşlamer'e gelsin abi. Bir de Çin'e açıda yatan Uğur Köker'e gelsin abi.
0: Evet.
1: Batuhan Vural'a gelsin. Tarık Tayvara'ya gelsin. Fırat Kızılkaya'ya gelsin abi. Ahmet Sabıcı'ya gelsin abi.
0: Evet.
1: Serkan Karakaş'a gelsin. Ona gelsin abi. Bir de bizim Nihat Güneş'e de gelsin abi.
0: Evet.
1: Evet. Deniz Baske'ye gelsin. Bir de kardeşim Özcan Çınaklı'ya gelsin. Bir de Diyar'a gelsin. Bir de abi Aydın Kapalı'da yatan abi B6 koşunda yatan teyzemin oğlu Yusuf Yusuf'a gelsin abi.
0: Evet.
1: Hamza Yusuf'a gelsin abi. Bu kadar abi.
0: Bu kadar.
1: Bir de abi şu istek parçayı sen şey yapıyor musun? Çalıyor musun acaba?
0: Valla senden geliyorsa kesin çalmam.
1: Allah. Abi.
0: He. Hangi şarkı?
1: Bir şey var ya. Bu Okkabazlar var ya abi.
0: Öyle şarkılar gelmiyor.
1: Abi o şarkıda ne var ki, bana söyler misin?
0: Valla ben bilmiyorum. O şarkıları ben çalmıyorum. Aha, adamın kontürü bitti ya la. Ula Atakan! Şans bile yok. Bak sen benim tatlımı almadın ya. İşte böyle hatlar gidiyor vallahi. Bak hattım bile düştü yani. Zaten şarkı yani olmazdı. Neyse devam edelim. Alo.
2: Alo, selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
2: Abi önce ben kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Mustafa Alat.
0: Evet Mustafa.
2: Abi nasılsın, iyisin?
0: Şükür vallahi. Sen nasılsın?
2: İyiyim abi vallahi şükür. Nasıl olsun aynı işi deneyeceğim.
0: Allah iyilik versin.
2: Ya abicim ben bir istekte bulunmak istiyorum.
0: Hadi bulun bakalım.
2: Abi isimleri sayacağım. Öncelikle amcam o Mustafa Halat'a gelsin.
0: Evet.
2: Aliza Halat'a gelsin. Ersin Halat. Behçet Halat. Kadiran Halat. Muzaffer Bozit. Umut Bozit. İlhan Güleç. Halil Akrancı. Murat Bozit. Meslan Adıbelli. Erkan Aydınoğlu. Hüseyin Şeyliman. Emrah Dalkıran. Sabahattin Yüreğin. İbrahim Gülfidan, Cengiz Baharlı, Çelebi Karataş, Uysal Kurtulan, Yalçın Aşan, Yeter Buzit, Yaşar Ançer, Ümit Ergün, Barış Ergün,
0: evet.
2: Emre Aydoğdur. Bunlar abi bir istekte bulunacak.
0: Tamam.
2: Abi ortam halinde bir de Serko var burada. Bir de bizim bir tane bir Erkan Aydoğdur var. Bizim Çeyrek Mafya.
0: Evet.
2: Ona da gelsin bu şarkı abi.
0: Gelsin.
2: Uygar Doğanay'dan Bu Da Mı Yalan istiyorum abi.
0: Bir dakika. Uygar Doğanay Bu Da Mı Yalan.
2: Evet abicim.
0: Tamam bu kadar mı?
2: Onlar da evet abi. C2 koğuşuna da gelsin. Onlara çok çok selam söylüyorum. Kendilerine iyi baksınlar.
0: Tamam.
2: Bu kadar abi. Zaman... Amcamın ellerinden öpüyorum. Amcacığım kendine iyi bak. Ellerinden öpüyorum. Hiçbir şeyi kafana takma. Her şey yoluna girecek.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
2: Sen de abi kendine iyi bak. Allah'a emanet olsun.

0: Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Sio saatleri 20.45 ve bakalım hatta kim var diyeceğiz ama diyemiyoruz. Hemen bakalım şöyle. Evet. Alo.
1: Alo abi, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Abi Mustafa Yüksel ben.
0: Evet Mustafa.
1: Abi bir kişi unuttum ya.
0: Kimi unuttun?
1: Vallahi ya. Hacı Murat'ı unuttum abi ya.
0: Hacı Murat'ı mı unuttun? Tabii tamam, adam Hacı Murat'ı unuttum ya. Adam çıkar gelirse unutursun.
1: Vallahi unuttuk abi ya.
0: Yapacak bir şey yok. Söyledin mi şimdi?
1: Abi tüm güzel parçalar Hacı Murat dayıma gelsin. Murat Bayram.
0: Tamamdır.
1: Namı bu... değer, namı değer Hacı Murat.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: Allah'a emanet.
1: Allah'a emanet. Görüşürüz abi.
0: Hacı Murat da bize tatlıyı getirmediydi, ondan olmuştur. Yani. Lütfen ya. Abi tahliye olanlar tatlısını getirsin. Sonra işte oluyor oluyor bak. Neyse devam edelim. Bakalım şöyle şöyle hattımıza kim geliyor kim geliyor. Alo.
2: Cümletten selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun başkan. Neredeydin sen geçen hafta?
2: Kardeşim nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
2: Çok şükür, Allah iyilik sağlık versin, hamdolsun. Bu Bayraktarların yapmış olduğu roket var ya, roket san.
0: Evet.
2: Evet, aynı onun gibiyim. Çok iyiyim, çok şükür, hamdolsun. Geçen hafta neredeydin dediğine cevap vereyim. Yetişemedim. Bir, ikincisi hastaneye gittim, dişleri çektirdim. Yani roketin bir tane füzesi düşmüş oldu. Ne yemek yiyebiliyordum, ateş, kusma, yok böyle bir ağrı ya. Allah da kimseye
0: geçmiş
2: vermesin.
0: Geçmiş olsun vallahi ya.
2: Allah razı olsun. O yüzden gelemedim dedim, bu hafta gideyim hem kardeşimin sesini duyayım hem konuşayım. Bir halini hatırını sorayım. Sen iyisin inşallah.
0: Vallahi.
2: Halin, vaktin, moralin, keyfin yerindedir.
0: Şükür diyelim ya.
2: Şükür. Duyuyorum seni. Güzel oyun havaları çalıyorsun. Güzel parçalar çalıyorsun. Vallahi hem oynatıyorsun. Eve bağlandım. Bu arada babamın sana çok çok selamı var. Dedim radyoyu aç. Yengen geldi burada Allah'ın izniyle.
0: Oho.
2: Gelecek ay nasipse de izne çıktığımda bir nikah işlemleri var işte. Ankara'ya doğru yavaş yavaş yolculuk yapmaya başlıyoruz.
0: Oho. Bir pasta börek tabii yemeden gitme ama.
2: Gitmem. Kardeşim sana bir sözümüz vardı, hediyemiz vardı. Bak gene söylüyorum, burada herkes dinlesin, duysun. Ve babamın numarasını verdim. Babam seni bekliyor. Hala daha bekliyor adam.
0: Abi hediyeler ben burada var ya. Ben nasılım biliyor musun?
2: Burada diyor. Ele bir de gelecek ay ben gelirsem, bak lafını sözünü kestim, yanlış anlama, havalar da hafif serin.
0: Evet.
2: Böyle bir tane kasnakla yapacağım, bir tane de sana kasnakla uçuracağım böyle.
0: Tamam. Tamam.
2: Hani hediyelerin hazır da sen gelmiyorsun kardeşim.
0: Ya ben işte diyorum ya, ben biraz böyle balık hafızalı oldum ya. Kafam çok şey. Abi insanın böyle arkasında uğursuzluklar durur ya.
2: Tatlı da var, tatlı kaymaklı tatlıyım.
0: Abi.
2: Babam diyor gelsin diyor. Roman at için gene ateşi yak çamana diyor. Bir
0: karşı,
2: çay içeceğiz, bir
0: karşıdan alırız ama tatlıyı. Mesele değil o da.
2: Hiç yani, sıkıntı değil.
0: Yani aynen. Bak abi telefonum bozuldu. Tamam mı? Arabam bozuldu.
2: Oy,
0: abi iyice
2: ya.
0: Ben şeylerdeyim yani. Neydi o? Değil çöküşlere geçtim ben.
2: Allah eli sağlık versin kardeşim.
0: Amin.
2: Rabbim kimsenin neşesini, sağlığını bozmasın.
0: Önemli. Amin valla. Aynen öyle.
2: Kardeşim babam diyor ki, dedim bir isteğin altın var mı? Başkan dedi. Ha bakalım dedik, geldi. Altımı üstüne dedi. Bu yerle şarkısı yok mu?
0: Evet.
2: Oradan çıkıyor. Hep buradan çıkıyor. Sen bir de geçtiğimiz bir iki hafta öncesi bana bekle dedin ya, bir romana olsun gönderdin böyle arkadan. Allah, ben bir başladım oynamaya. Akşama gittim arkadaş. Diş bir başladı bende.
0: Abo. Dişi bilirim diş ya. Diş aman. Düşmanıma vermesin
2: ya. 2-3 tane amin. 2-3 tane de dikiş var. Hapse yapmış. Zor yutkunuyorum, inan, emin olsun.
0: Valla dikkat et, sıkıntılı iş.
2: Aynen.
0: Diş, ben de çekiyorum.
2: Havalar da soğudu, gözümüz donacak burada, seni arayacağız diye.
0: Evet.
2: Hasta olacağız daha çok. Ama inan şuna, emin ol, biliyorsun değil mi?
0: Heh.
2: Seni çok sevdiğimi.
0: Allah razı olsun.
2: Allah senden razı olsun kardeşim. Gecen iyi olsun. Buradan bizi tüm mahkum arkadaşlar, kardeşler, abileri, dayılara, ailelerine, sevenlerine, sevdiklerine benden Sökeli Çağlar Başkan'dan sevgiler, saygılar olsun. İstek şarkımı da söylüyorum kardeşime.
0: Evet.
2: Azer Bülbül'den İlle de Sen.
0: Azer Bülbül İlle de Sen.
2: Evet baba.
0: Tamamdır.
2: Bir de küçük bir söz bırakayım şöyle.
0: Tamam, bırak bakalım.
2: Gül dalında mahkum yatağında güzeldir. Herkese hayırlı geceler olsun.
0: Eyvallah.
2: Allah'a emanet ol. Allah sen işine de gücünü rast getirsin.
0: Allah razı olsun. Sağ olasın. Üzere. Kendine sağ iyi bak.
2: Eyvallah. Şu anda cehennemdeyim. Aşkım
0: çok pardon. Bir gelsene bir pardon. Bu K1, K2, K3 uyuyorlar mı ya? Nerede bunlar? K1, K2, K3. Gene bakayım. Bakayım ya, istenmeyen diye kaydedeyim bari şöyle ya. Alo.
3: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Ben Uğur Kürkan abi.
0: Evet Uğur, hoş geldin.
3: Abi nasılsın, iyi mi?
0: İyiyim ben vallahi, sen yorgun gibisin, hayırdır, çok mu yoruldun?
3: Buraları soğuk abi.
0: Soğuksa içeriden çıkmayın artık.
3: Vallahi buz gibi diyeyim sana.
0: Evet.
3: Sesimiz solumuz kesildi diyeyim soğuktan.
0: Kış erken geldi kış.
3: Çok erken geldi abi.
0: Evet.
3: Nasılsın, iyisin değil mi abi?
0: Şükür ben iyiyim vallahi.
3: Vallahi bir arayayım dedim abi, düşürüm dedim.
0: İyi.
3: Uğraşım dedim, o da oldu abi.
0: Şansına düşürdüm vallahi. Hadi bakalım bir vallahi armağan et.
3: Abi bu istemiş olduğum parça Hüseyin Öksüz'den, niye çıkıp gelmiyorsun yar?
0: Evet.
3: Kardeşim Özgür Köken'e gelsin. Yusuf Köken'e gelsin abi. Evet. Özgür Köken'in arkadaşı var, Uğur'a gelsin. Yeme Uş'a gelsin, Cano Uş'a gelsin. İsmet İdem'e gelsin, Gökhan Erkan'a gelsin.
0: Evet.
3: C16'da yatmakta olan Şemiz Ömerci'ye gelsin, Ramazan Ömerci'ye gelsin. İsmini sayamadım, tüm arkadaşlarıma gelsin abi, bu istemiş olduğum parça. Kendine evet iyi bak abi. Allah'a emanet ol abi.
0: Allah'a emanet. Görüşürüz o zaman.
3: Sen de. İyi hadi abi. Allah'a emanet.
0: Evet. 20.52. Paşa. Paşa. Yaşa yaşa yaşa. Evet artık son canlı bağlantılar ve bakalım hatta kim var? Alo.
4: Alo, selamünaleyküm başkan, hayırlı akşamlar, nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
4: Çok şükür, Allah'ım hamdolsun valla, sesini duydum daha da iyi oldum ya.
0: Evet.
4: Ya buradan selam gönderme istiyorum, şimdi bizi dinlemekte olan, radyo başında olan Bilal Çağrıcı kardeşime, Emin Şifalam dayım olsun. Ondan sonra Atalay Bülbül Bey yanındaki arkadaşlarım buradan bol bol selamlar olsun. Şimdi size bir şarkı istiyorum.
0: Nedir?
4: Gözün aydın. Bizim bir kardeşim var, Denizli var. Namuder Gazmacılar Ernest'e yarışçıla aşağıya gelsin. Sonra işte Kapağız Oran Cumhuriye gelsin. Bizim Bacarak Betula'ya gelsin. Bütün Aydoğdur Söylesi'ne gelsin. Şimdi isimleri sayamayacağım. Bir de açıktaki bütün abilerime, kardeşlerime gelsin. Tufan Altaş'tan Gözün Aydın.
0: Bir dakika yazalım. Tufan Altaş.
4: Altaş.
0: Gözün aydın. Aydın. Tamamdır.
4: Bu parçada özellikle bizim Yalçın Açılma Dezoğlu. Koca görün güzel bir insanı. Kral bir insan, anlabiliyor mu? Kalbi güzel olan bir insan. Bu şarkı özellikle ona gelsin.
0: Bu kadar mı?
4: Bu kadar başkan.
0: O zaman
4: kendinize bakın, Allah'a emanet olun.
0: Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
4: Eyvallah.

0: Son 5 dakikamız, bakalım hatta kim var. Alo. Aha bir saniye. Dur, gelemedin. Dur bir saniye. Şimdi. Alo.
1: Alo.
0: Evet, hoş geldin.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Ben Dalaman, Açık Cezaevinden Süleyman Çelen.
0: Evet Süleyman, kimlere sesleneceğiz?
1: Arkadaşlara sesleneceğim abi.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Tamam. Aydın Eyüp Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Salih Ot abine, Mustafa Kurtulan Ece Mehmet kardeşlerine, Telebi Karataş'a, Sansar Vedat Düzgün'e ve Fuat Düzgün'e ve tanıdıklara gelsin. Nazilli Eyüp Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Gökhan Ergön'e, dayım Tanju Ünal'a, Umut Aydın'a, Cengiz Ergün kardeşime, Sinan Kıvıcı kardeşime, Onur Dalkıran kardeşime, Umur Geyi'ye, Yusuf İslam Yıldırım'a, Serkan Ertem'e, Mehmet Elci'ye, Süleyman Elci'ye, Mukadder Kırbaç'a, Mahmut Gülfidan'a, Davut Bozyiğit'e, Orhun Dülger'e, Uğur Durmuş'a, Serkan Su'ya, Ahmet Eken'e, Rıdvan Sucakgüz'e, Melik Kartal'a, Sait Küçü'ye, Faik Küçü'ye, Halil İbo Ota, Burak Uğraş'a, Batuhan Balcı'ya, Mertcan Balcı'ya, Batuhan Altındiş'e, Doğan Zeybe'ye, Batuhan Duman'a, Mustafa Kilercioğlu'na, Onur Artık'a, Bayram İktu'ya, Selim Apa'a, Suat Tulum'a, Recep Masat'a, Hasan Aydoğdulu'ya, Emrah Duru'a, Yusuf Uçarcı'ya,

0: Tuğcu'ya, Necat Elci'ye, Mehmet Elci'ye, Şafak Aksoy'a, Aliberk Küçü'ye, Mehmet Öğ'ye, Hakan Öğ'ye, Erdal Güler'e, Hayrettin Kocaman'a, Uğran Salkımdaş'a, Yusuf Çelik'e, Sinan Öz'e, Ahmet Tuğyan'a ve tanıdık tüm arkadaşlara geldi. Çin'e açık cezaevinde yatmakta olan kadim dostum Çaki Cafer Çamdeveren'e ve oradaki arkadaşlarına ve tanımlara gelsin. Evet. Ve son olarak Dalaman açık cezaevinde yatmakta olan kardeşim Serhat Günbey'e, İsmail Erdemci'ye, Sarı Hüseyin Güler'e, Şaşal Metin Yıldız'a, Muhammed Yıldız'a, Ekrem Kocaman'a, Yunus Çaprağ'a, Emrah Çaprağ'a, Yunus Ali Bilgiç'e, Onur Çobanoğlu'na, Sercan Başboğa'ya, Murat Karaata'ya, Turuncu Burhan Ulaş'a, Tekirdağlı Sezgin Korkmaz'a, Acarlar'dan Cevdet Güvence, Tolga Malay'a, Konyalı Ahmet Yaşar'a, Aydınlı Ali Çobahçıvan'a, Aydınlı İlhan Dağ'a, Cihan Kolay'a, Sökeli Murat Doğan'a, Sökeli Tayfun Erkan'a, Canavar Hüseyin Akın'a, Yunus Gök'e, Emre Akkan'a, Hasan Özveren'e, Denizlili Mustafa Deveci'ye, Semih Deniz'e, Lalo Ömür Akdağ'a, Yiğit Öztürk'e, Hüseyin Sergen Seri'ye, Aydınlı Serkan Öcal'a, Karamanlı Bahadırhan Kılınç'a, Ballı Mevlüt Zengin'e, Fatih Gezerler'e, tüm mahkumlara gelsin ve selam olsun. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. İnşallah bizleri tez zamanda çıkarmayı nasip etsin. Kurban oldum Allah'ım. Ve son olarak şarkı armağan etmek istiyorum.
1: Evet, nedir şarkı?
0: Eyüp Han'dan 3 gecedir yatamadım.
1: Eyüp Han 3 gecedir yatamadım. Tamamdır, bu kadar mı?
0: Bu kadar abi.
1: Tamam.
0: Kolay gelsin.
1: Allah'a emanet, kendinize iyi bakın. Evet, Türkiye Vesio saatleri 20.59, artık canlı bağlantılarımız bitti. Bilginiz olsun. Canlı bağlantılarımız bu saat itibariyle bitti. Bilginiz olsun. Evet, artık mesajlarla devam ediyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz? WhatsApp üzerinden sadece ve sadece bizlerle iletişime geçiyorsunuz. Canlı bağlantılarımız bugünlük sona erdi. Canlı bağlantılarımız 19.30'da başlıyor, 21 itibariyle bitiyor. Bilginiz olsun. O saate yetiştirebildiğimiz kadar canlı bağlantı alıyoruz. Yetiştiremediklerimiz de kalıyor. Benim elimde olan bir şey değil maalesef. Agayla zor yarışırlar. Ne yapalım? Şöyle arama yapan kişiler lütfen yapmayın. WhatsApp'tan özellikle engelleniyorsunuz. Sonra bir daha ulaşamazsınız. Size gelen yazıyı baştan sona okursanız her şeyi orada açık açık yazıyor zaten. Lütfen. Neyse bakalım. Ben şöyle mesajlara geçmeden önce bir şarkı göndereceğim. Evet, radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ne yapıyorsunuz? 0532 686 7837, WhatsApp'tan bize yazıyorsunuz. 0532 686 7837. Bu arada bir şarkı göndereceğim, sonrasında mesajlarla devam edeceğiz. Mesut Şahbaz, Nazilli'den Mesut Şahbaz'a kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bu Ayhan Şahbaz'dan gelsin. Ayhan biraz bilmiyorum ya. Şok. İnce. Neyse bakalım. Özellikle Mesut Şahbaz'a geliyor ve tüm koğuş arkadaşlarına.

itibariyle artık mesajlarla yolumuza devam ediyoruz. Evet. Bakalım hemen ilk mesaj sahibi kimmiş? Merhabalar, ben Sevgi. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi Kabir Koğuşu'nda olan canlarım Yağmur Güleç, Miray Kavcı, Gülseren Işıkal, Gülcan Bülcek, Sibel Çakal ve Zümrüt Ballı. Hepinizi çok seviyor ve çok özlüyorum demiş. En kısa zamanda dışarıda görüşmek dileğiyle göndermiş değerli dinleyicimiz ve güzel bir şarkı da istemiş, onu göndereceğiz şimdi hemen.

Evet, hemen istedikleri parçayı gönderelim. Merhabalar, ben Sevgi. Aydın E-tipi kapalı cezaevi, kabir koğuşunda olan canlarım. Yağmur Güleç, Miray Kavcı, Gülseren Işıkal, Gülcan Bülcek, Sibel Çakal ve Zümrüt Ballı. Hepinizi çok seviyor, çok özlüyorum. En kısa zamanda dışarıda görüşmek dileğiyle demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle Aydın E-tipi kapalı kabire armağan oluyor bu güzel parça. Hep birlikte dinliyoruz. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve sıradaki mesajlarla hemen devam edelim bakalım. Gelen sıradaki mesajımız neymiş? Nazilli E-Tipi kapalı cezaevinde bulunan değerlim Süleyman Çelebi'ye Meriç yolcu başından gözlerim baktığı yerde olmasan da daldığı her yerdesin elbet. Bir gün güneş sana da doğacak demiş değerli dinleyicimiz. Nazilli E-Tip kapalı cezaevinde bulunan değerlim Süleyman Çelebi'ye Meriç yolcu başından gözlerimin baktığı yerde olmasan da daldığı her yerdesin elbet. Bir gün güneş sana da doğacak demişler.

Evet, hemen devam edelim diğer bir mesajımızla. Şöyle bakalım hemen diğer mesaj nedir? Aydın E-tipi kapalı cezaevi D12. Cafer Dolu. Koğuş arkadaşlarına gelsin annesinden demişler. Oğlum mesafeler ne olursa olsun kalbim hep seninle. Seni çok seviyorum. Seni bekliyorum demiş. Özellikle ama özellikle Aydın E-tipi kapalı cezaevi D12 koğuşuna Cafer Dolu'ya. Özellikle Cafer Dolu ve koğuş arkadaşlarına annesinden bu güzel parçamız gelecek. Oğlum mesafeler ne olursa olsun kalbim hep seninle. Seni çok ama çok seviyorum. Seni bekliyorum demiş değerli annemiz. Aydın E-tipi kapalı cezaevi D12 koğuşuna Cafer Dolu'ya. Özellikle Cafer Dolu ve koğuş arkadaşlarına bu güzel parçamız gelecek. Azer Bülbül'den geliyor. Haydi bakalım. Hazırsak geldi Azer Bülbül. Arkasından buradayız.

Dilimiz tüm güzelliğe devam ediyor. Güzel parça gönderdik. Sizler ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. Ve sıradaki mesajla devam edelim. Selamlar, ben Çin'e Birnoğlu B10 Koğuş Başkanı Ozan Gündüz. Namı değer Ozican. Yarın doğum günü olan kader birliği yaptığım aslan kardeşim Ferhat Kayar kardeşime Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısını armağan olsun. Nice özgür günlerde beraber olmak dileğiyle. Seni seven abin Ozican demiş Ozan Gündüz. Evet. Çin'e Birnoğlu B10 Koğuş Başkanı Ozan Gündüz. Namı değer Ozican. Yarın doğum günü olan kader birliği yaptığım aslan kardeşim Ferhat Kayar kardeşime Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı armağan olsun. Nice özgür günlerde beraber olmak dileğiyle. Seni seven abin Ozican demiş Ozan Gündüz. Biz de hiç bekletmeden istedikleri parçayı gönderelim. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Ozan Gündüz'den Ferhat Kayar'a özellikle armağan oluyor. Çin'e Birnoğlu B10 Koğuşu'na.

Evet, sıradaki mesajımıza şöyle bir bakalım. Selamun aleyküm demişler. Ben Çin'e Birnoğlu B10 Koğuş Başkanı Ozan Gündüz. Namı değer Ozican. Koğuş'a beraber baktığım abim Kenan Alkan. Kader birliği yaptığım kardeşlerim Emrah Çorapçı, Ferhat Kayar, Baran Sert ve Hüseyin Kırtay. İstanbul'un aslanları. Bize her yer Paris. Biz yakarsak söndüremezler demişler. Tülay Maciran'dan saçımın akına bakma sultanım parçasını özellikle Kenan Alkan abime, tüm B10 koğuşuna ve tüm İstanbul mahkumlarına armağan olsun. Geri döneceğiz elbet bir gün demiş Ozan Gündüz.

Evet, şöyle hemen ayarlayalım bir istedikleri şarkıyı. Şöyle bir mesajı bir daha geçelim. Selamlar, ben Çin Ebirinoğlu, B10 Koğuş Başkanı Ozan Gündüz, namı diğer Ozican. Koğuş'a beraber baktığım abim Kenan Alkan. Kader birliği yaptığım kardeşlerim Ebrah Çorapçı, Ferhat Kayar, Baran Sert ve Hüseyin Kırtay. İstanbul'un aslanları, bize her yer Paris, biz yakarsak söndüremezler demişler. Güzel bir parça istemişler. Özellikle ama özellikle bu parça demiş Kenan Alkan abime, tüm B10 koğuşuna ve tüm İstanbul mahkumlarına armağan olsun. Geri döneceğiz elbet bir gün demişler ve hemen o güzel parçaya yer veriyoruz. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve sıradaki mesajla devam edelim. Hemen şöyle bakalım sıradaki mesajımıza. Hayırlı akşamlar Diyarbakır Bismil'den Ramazan Çorapçı. Ahmet Kaya günaydın anneciğim. Emrah Çorapçı, Aslan kardeşleri Ozan Gündüz, Serhat Kayar, Hüseyin Kırtay, Baran Sert ve Aslan abisi Kenan Alkan'a armağan ediyorum. İnşallah tez zamanda bizimle beraber olacaksınız. Kolay gelsin demişler. Kim anlar ki? Evet, güzel bir parça istemişler, onu göndereceğiz. Hayırlı akşamlar Diyarbakır Bismil'den Ramazan Çorapçı. Ahmet Kaya'dan günaydın anneciğim demişler, bu parçayı istemişler. Emrah Çorapçı, Aslan kardeşleri Ozan Gündüz, Serhat Kayar, Hüseyin Kırtay, Baran Sert ve Aslan abisi Kenan Alkan'a armağan ediyoruz demişler. İnşallah tez zamanda bizimle beraber olacaksınız. Kolay gelsin denmiş. Biz de ne yapalım? Hemen istedikleri parçayı şöyle gönderelim. Arkasından tekrardan buradayız. Haydi bakalım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrıldı.

da bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatleri 21.36. Bu arada Furkan Tekeş, 6 ay boyunca seni dinledim abi demiş. Allah razı olsun. Evet, hemen sıradaki mesajla devam edelim. İyi yayınlar. Ben dün Aydın E-Tipi kapalı cezaevinden tahliye olan Furkan Tekeş. Buradan başta kardeşim, canım, kanım Harun Tekeş olmak üzere abim Zafer Arslan, dayım Engin Akıncı, Mervan Cihangir, Akif Kaya, Berat Kaya, Ümit Kaya, Doğukan Ölmez, Yusuf Bagana, Güven Arat, Berat Arat, Mehmet Güneş, Berzan Akkurt, Kansu Serin ve Yılmaz Kahraman. Ayrıca B10 koğuşuna selam olsun. Zindanlar karanlık olsa da umutlar hep aydınlıktır. Elbet bir gün o güneş size de doğacak. Özgür günlerde görüşmek üzere. Aslan kardeşim Harun. Burada herkesin sana çok çok selamı var. Dört gözle seni bekliyoruz. Seni seven abin Furkan demişler. Ve güzel bir parça istemişler, göndereceğiz. Şöyle mesajı bir daha okuyalım. Ben dün Aydın E-Tipi kapalı cezaevinden tahliye olan Furkan Tekeş. Buradan başta kardeşim, canım, kanım Harun Tekeş olmak üzere abim Zafer Arslan, dayım Engin Akıncı, Mervan Cihangir, Akif Kaya, Berat Kaya, Ümit Kaya, Doğukan Ölmez, Yusuf Bagana, Güven Arat, Berat Arat, Mehmet Güneş, Berzan Akkurt, Kansu Serin ve Yılmaz Kahraman. Ayrıca B10 koğuşuna selam olsun. Zindanlar karanlık olsa da umutlar hep aydınlıktır. Elbet bir gün o güneş size de doğacak. Özgür günlerde görüşmek üzere. Aslan kardeşim Harun, burada herkesin sana çok çok selamı var. Dört gözle seni bekliyoruz. Seni seven abin Furkan demişler ve şu güzel parçayı istemişler. Onu bir gönderelim. Onun hemen sonrasında yine buradayız.

Ve devam ediyor birlikteliğimiz ve sıradaki mesajla hemen devam edelim. Merhaba, iyi akşamlar. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde D12 koğuşunda yatan canımın içi kardeşim Ömer Özer. Belki şu an hayat sana ağır geliyor. Beklemek ve sabretmek tükenmiş hissettiriyor. Olabilir ama sen sandığından çok daha güçlüsün. Ne yaşarsan yaşa, seni seven ve senin için dua eden insanlar var. Ben de her zaman, her koşulda yanındayım. Can içim demişler. Güzel bir parça istemişler. Adanalı Ayhan, Asil Haskaya'dan Döneceğim parçası. Başta Ömer'im olmakla birlikte Celal Önler ve Yahya Şenses kardeşime gelsin. Tahliye olursa son bir gün demiş değerli dinleyicimiz. Evet, istedikleri parçayı göndereceğiz ama şöyle mesajı bir daha okuyalım. Aydın E-tipi kapalı cezaevi D12 koğuşunda yatan canımın içi kardeşim Ömer Özer. Belki şu an hayat sana ağır geliyor. Beklemek ve sabretmek tükenmiş hissettiriyor. Olabilir ama sen sandığından daha güçlüsün. Ne yaşarsan yaşa, seni seven ve senin için dua eden insanlar var. Ben de her zaman, her koşulda yanındayım can içim demişler. Döneceğim parçası başta Ömer'im olmakla birlikte Celal Önler ve Yahya Şenses kardeşime gelsin. Tahliye olursa son bir gün demişler. Biz de hemen şu istedikleri parçayı gönderelim. Haydi bakalım.

Döneceğim, döneceğim bir gün dedi. Türkiye ve Söz saatlerimiz 21.50 oldu. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ve sıradaki mesajla devam edelim. Şöyle devam edelim. Aydın E tipi kapalı cezaevi D7 koğuşunda yatmakta olan Burhan Tibariye özellikle seni seviyorum kalbimi ısıtan adam diye de not eklemişler. Özellikle ama özellikle Aydın E tipi kapalı cezaevi D7 koğuşunda yatmakta olan Burhan Tibariye. Özellikle Zara'dan burası Adıyaman istenmiş. Seni seviyorum kalbimi ısıtan adam demişler. Özellikle ama özellikle Aydın E tipi kapalı cezaevi D7 koğuşunda yatmakta olan Burhan Tibariye bu güzel parçamız geliyor. Ayrıca altına da seni seviyorum kalbimi ısıtan adam yazmışlar. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21.54 yaptık Türkiye ve Stüdyo saatlerini ve sıradaki mesajımızla devam edelim. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D7 koğuşunda yatmakta olan Burhan Tibariye, Ahmet Kaya'dan Bir de Sen Gitme demişler, seni seviyorum diye de not eklemişler tekrardan. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D7 koğuşunda yatmakta olan Burhan Tibariye özellikle. E-Tipi Kapalı Cezaevi D7 koğuşunda yatmakta olan Burhan Tibariye özellikle bu güzel parçamız gelecek. Biz de ne yapalım? Hemen o güzel parçaya yer verelim. Ahmet Kaya'dan Bir de Sen Gitme. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D7 koğuşunda yatmakta olan Burhan Tibariye özellikle not olarak da seni seviyorum demişler. Hemen gönderelim o güzel parçayı.

armağan olacak. Şöyle bir daha okuyalım. Kolay gelsin abi. Ben Dilan Bulut, Ulaş Tekeş'e sevgiler. Bu şarkı ikimizden bütün mahkumlara gelsin demişler. Biz de ne yapalım? Hemen istedikleri parçayı şöyle gönderelim. Arkasından yine buradayız. Haydi bakalım.

devam ediyoruz. 22.04 yaptık Türkiye Vestio saatlerine. Bu arada sıradaki mesajımızla devam edelim. Herkese hayırlı akşamlar. Ben Ayhan Şahbaz. Nazilli Kapalı Cezaevinde yatan abim Mesut Şahbaz'a selam olsun. Abim, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda yanımızda olacaksın inşallah. Hayırlı gecelerin olsun. Müslüm Gürses'ten vay canım vay. Abimin içerideki ve dışarıdaki tüm dostlarına gelsin demiş. Özellikle ama özellikle Mesut Şahbaz'a tüm güzel parçalar armağan olsun. Bir an önce gel abi, bizi Ayhan'dan kurtar. Valla özellikle Mesut Şahbaz'a sesleniyorum. Sen bir an önce gel abi, tamam mı? Bizi şu Ayhan'dan kurtar abi. Olmuyor böyle.

Özellikle ama özellikle Nazilli Kapalı'da yatan Mesut Şahbaz'a tüm güzel parçalar armağan oluyor. Evet. Şöyle hemen Ayhan Şahbaz'dan Nazilli Kapalı cezaevinde yatan abim Mesut Şahbaz'a selam olsun abim demiş. Seni çok seviyoruz, en kısa zamanda yanımızda olacaksın inşallah. Hayırlı gecelerin olsun demişler ve güzel bir parça istemişler. Ayrıca Mesut Şahbaz tüm koğuş arkadaşlarına, içerideki ve dışarıdaki tüm dostlarına da bu güzel parça armağan olsun. Geldi parça. Haydi bakalım, hep birlikte dinliyoruz.

Ve benden tüm kader mahkumlarına özellikle gelecek güzel bir parça seçtim valla. Bayağıdır dinlemiyorum ben bu parçayı. Ama çok severek ve beğenerek dinliyordum. Bu güzel parçamız gelsin. Başta Reis Ulaş Tekeş'e, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Raif Domurcu'ya, değerli İnan abime, İnan Işık abime, Egemen Güney'e, Yagi'ye, Çağlar Başkan'a, Mesut Şahbaz'a, Koldaş ailesine, Kaya ailesine, ondan sonra başka kimler var, kimler? Yine bizim kayıplarda olan Emirhan Selen'e ve tüm Selen ailesine. Adam bir görünüyor bir kayboluyor. Bir görünüyor bir kayboluyor. Gören duyan varsa Emirhan Selen'e de. Haydi bakalım hep birlikte dinliyoruz. Kız senin senin desin bir İsmail Altunsaray. Onun hemen sonrası yine buralarda olacağız.

Bilmiyorum ne derdin var kız senin değil mi? 22.16 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerimizi, radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bu arada Yaşar Usta çalışanlarına kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Kokoreççi Yaşar Usta. Abi bugün gidenlere, Arıza Show'dan geldik diyenlere %10 indirim değil mi? Yaparız yani %10. Abi Kokoreç'te kampanya yaptık. Kalitenin adı değil mi? Evet, özellikle ama özellikle Yaşar Usta çalışanlarına. Şimdi orada kimler var diyeceğim, isimleri de yazmamışlar ama onlara özellikle şu an şeyin şişin başında kim var bilmiyorum ama bilmiyorum artık. Yaşar Usta çalışanlarına özellikle sevgiler, selamlar olsun benden.

0: yapıyorsunuz? 0532 686 78 37. Yapmanız gereken sadece ve sadece WhatsApp'tan bizlere yazmak. 0532 686 78 37. WhatsApp'tan bizimle iletişime geçiyorsunuz. Bu arada Mesut Şahbaz'a da sevgiler, selamlar olsun. Şu Ayhan'dan bizi kurtarın. Kurtarın vallahi. Hüseyin Usta'ya sevgiler, selamlar olsun. Hüseyin Usta. Geleyim mi ben Hüseyin Usta? Evet, özellikle ama özellikle Yaşar Usta ve çalışanlarına, dost ve müşterilerine özellikle tüm güzel parçalar armağan olsun. Ayrıca bugün gidenlere %10 indirim yapıyoruz abi. Bizden gelenlere, özellikle Arıza Show'dan geldik diyenlere %10 indirim yapıyoruz. Bilginiz olsun. Belki oraya gelenler varsa Ayşe, Selami, Vasıf özellikle sizlere gelsin, değil mi? Tüm çalışanlarına özellikle gelsin. Hüseyin Usta, sana da gelsin. Güzel bir parça istediler. Belki belli mi olur? Orada karşılaşırız. Hani gelenler olursa kokoreç yemeye falan, biz de orada oluruz. Yayından sonra bekleriz yani, değil mi? Özellikle Yaşar Usta ve çalışanlarına tüm güzel parçalar armağan olsun. Ayrıca Hüseyin Usta'ya, Ayşe, Selami ve Vasıf'a, ayrıca Emel'e de armağan oluyor bu güzel parça. İstedikleri parçayı şöyle bir gönderelim. Haydi bakalım, geldi.
1: DJ Baykeleş'le Arıza Show. Arıza Show.

verdik ve devam ediyoruz. 22-24 Türkiye Vesio saatlerimiz ve sıradaki mesajımızla devam edelim. Evet, sıradaki mesajımıza şöyle bir bakalım. İyi yayınlar. Aydın Eğitimi Kapalı Cezaevindeki D12 koğuşunda yatan abilerim Gökhan Korkmaz, Celal Önler abim, Yahya Şenses kardeşim, en değerlim Ömer Özer. Güzel günler, belki bugün uzakta görünüyor olabilir ama bir gün mutlaka gelecek. Dostluğunuz daim olsun. Gökhan Doğanay'dan dayı parçasını armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Seni çok seven ablan demişler. Sonuna da değerlim diye bırakmış noktayı. Evet, güzel bir parça istemişler. Onu göndereceğiz. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevindeki D12 koğuşunda yatan abilerim Gökhan Korkmaz'a, Celal Önler abim, Yahya Şenses kardeşim, en değerlim Ömer Özer. Güzel günler, belki bugün uzakta görünüyor olabilir ama bir gün mutlaka gelecek. Dostluğunuz daim olsun. Gökhan Doğanay'dan dayı parçasını armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Seni çok seven ablan, değerlim demişler. Biz de hemen ne yapalım? İstedikleri o güzel parçaya yer verelim. Haydi bakalım. Geldi Gökhan Doğanay.

0: sana yakışmıyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım bakalım. Herkes hayırlı akşamlar. Sıradaki en güzel parçalar Aslan abim Mesut Şahbaz'a gelsin. Seni seven kardeşlerin Ayhan Şahbaz, Erhan Şahbaz demişler. Özellikle ama özellikle Ayhan Şahbaz ve Erhan Şahbaz'dan değerli Aslan abileri Mesut Şahbaz'a geliyor tüm güzel parçalar. Evet, 22.30 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini. Birazdan artık vedamızı da yapacağız.
2: Ellerini tutmadım mı?
1: Bu da mı yalan, değil mi? Bu hayatta her şey yalan zaten ama bu da mı yalan? Gelsin bakalım. Benden de özellikle ama özellikle Ayhan Şahbaz'a gelsin. Ayhan, sana geliyor bu.
2: Yalan mıydın?
1: Haydi bakalım.
2: Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevgilim. Sen yalansın.

Vallahi biraz şöyle eskilere gideceğim ya. Bir Ferdi Tayfur, bir Ferdi Tayfur yorumu göndereyim kulaklarınıza. Sevdalılar beni anlar. Gelsin kulaklarınıza. Değil mi?

Bu arada özellikle ama özellikle meydan kokoreçe. Meydan kokoreç. Söke söke. Söke'ye sevgiler selamlar olsun. Meydan kokoreçe ve çalışanlarına.

0: Evet, güzel bir Ferdi Baba yorumu değil mi? En çok eskilerde böyle listenin hep başında olurdu bu şarkı. Sevdalılar beni anlar. Eskilerde çok güzel parçalar vardı. Böyle sizi alıp alıp götürürdü parçalar ama şimdiki parçalar ne yapıyor bilmiyorum ama ben hiçbir şey anlamıyorum açıkçası. Ama böyle eski şarkılar oldu mu beni alıp alıp götürüyor böyle. O zaman şöyle yapalım. Evet, bir mesajımız var. Bu arada Mesut Şahbaz'a tüm güzel parçalar armağan olsun Mesut Şahbaz'a. Ayrıca Ulaş Tekeş'e, Reis Ulaş Tekeş'e, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e. Ondan sonra Raif Domurca'ya, Egemen Güney'e, Yagi'ye, Çağlar Başkan'a, Selen ailesine, Koldaş ailesine, Kaya ailesine sevgiler selamlar olsun benden tüm kader mahkumlarına.
1: Seni sevip sensiz olma, sevgim yüce dağlar kadar.
0: Ben bir de bir şarkı daha vardı, ona bakıyorum da.

Bu arada değerli Ahmet abime seslenmek istiyorum vallahi. Her gün tatlı yiyorduk, bugün yiyemedik abi. Benim payımı ayır. Benim payımı ayır, ben gelince yiyeceğim. Geç kalırım ama gelince yiyeceğim o tatlımı. Bilgin olsun. Evet, artık şöyle yapalım. Evet, artık vedamızı yapalım. Şöyle bir son mesajım var. Onu da bir şöyle okuyalım. Selamun aleyküm, ben Kadir Sarıoğlu. Kapalda yatan abilerim ve kardeşlerime, beni tanıyan herkese selam olsun demiş. Açık cezaevinde olan Aslan kardeşim Diyar Kaya. Bir de Aslan abilerim Ulaş Tekeş ve Yavuz Yanan'a. Selam olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar demişler. Kadir Sarıoğlu. Yaşlandım. Özellikle Kadir Sarıoğlu, kapalda yatan abilerim ve kardeşlerime, beni tanıyan herkese selam olsun demiş. Açık cezaevinde olan kardeşim Diyar Kaya, bir de Aslan abilerim Ulaş Tekeş ve Yavuz Yanan'a yazmış. Selam olsun. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Evet, herkese de hayırlı akşamlar demiş kardeşimiz ve şöyle artık ben de vedamı yapayım. Evet, bugün de yayında beni yalnız bırakmayan tüm herkese teşekkürlerimi gönderiyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın, hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize oralarda kafanıza bir şeyleri takmayın. Dışarıdakiler hep iyi, bunu unutmayın. Siz içeride iyi olduğunuz sürece dışarıda sizi bekleyen anneniz, babanız, kardeşleriniz, eşiniz, çocuklarınız hepsi iyi. Bunları unutmayın. O yüzden hiçbir şeyi oralarda kafanıza takmayın. Siz hep iyi olun ki dışarıda sizi bekleyenler de hep dimdik ayakta, hep güçlü durabilsinler. Siz orada ne kadar güçlü olursanız, ne kadar iyi olursanız, kendinize iyi bakarsanız, dışarıda sevdikleriniz de hep iyi olur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Yayında bir kusurum olduysa affola. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepiniz haklarınızı helal edin. Yine nasip olur, sağ kalırsak bizler yine perşembe günü burada olacağız. Ölmez sağ kalırsak, başımıza bir şey gelmezse. Ömür geçti bir yaz içinde. Ben şöyle bir bakıyorum, veda yapacağım. Veda şarkımı şu mu? Şu bozlak mı gelsin acaba ya? Şuna bir bakayım. Evet, bir bozlakla vedamı yapacağım. Sonra sizin istediğiniz şarkılar arka arkaya gelmeye başlayacak. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Perşembe günü görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın. Haydi görüşürüz.

gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Ağaçların özgürlüğü ancak ağaç gibi olur. Benim özgürlüğüm ise düşüncemle hayat bulur. Her sürünün bir çobanı var. Çobanını koyun seçmez. Ben insanım, koyun değil. Ben bilirim, koyun bilmez.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

niyetlerim anlayıp gönlümü bilen, sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?

0: gelip şu yarama melhem olmuyor. Boynu bükük bir garibime yüzüm gülmüyor. Canım hep seni arıyor. Neredesin sen?
1: Forte.